0: da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Asırlardır yalnızım.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Merci beaucoup pour ton transfer.
1: Bu transferin gerçekleşmesinde öncelikle Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu, sonrasında da Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç Beyleri çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu transfer sürecinde bizlere sonsuz destek verdiler ve transferi gerçekleştirdik. Bu arada Amara'nın sürekli yanında olan ve bize de bu konuda destek veren Papa da çok teşekkür ediyorum. Amara Diouf gerçekten yüksek potansiyeli olan, gelecekte çok çok büyük işlere imza atabilecek, kendini geliştirip önemli noktalara gelebilecek potansiyelli bir oyuncu. Onun oyunculuk özellikleri gerçekten günümüz futbolunda aranan, hem oyun zekasıyla hem fiziksel özellikleriyle, oyuna kattığı o yüksek beceri özellikleriyle fark yaratan önemli bir genç oyuncu. Onun bugün burada olması Salto özelliklerinden değil, ben ve ekibimle birlikte biz Amara üzerine ve onun gelişimi yönünde çok büyük destek vereceğiz. Yani Amara bugün takıma girmesi, kendini geliştirmesi yönünde ortaya koyacağımız süreç planlamasının içerisinde alacak özel bir proje yaptığımız bir oyuncumuz. Biz de Amara'ya yönelik hiç acele etmeyeceğiz. Bu büyük yeteneği kendi bünyemize çektik.
2: Sayın Çetin, aslında sizin ifadenizden net bir şekilde anladım. 18 yaşında geleceğe bir yatırım diyor.
1: Kesinlikle geleceğe bir yatırım. Bu yatırımı çok iyi planlayarak ilerleyeceğiz. Bugün Amara'yı biz bu projenin içerisinde rehabilitasyon sürecini devam ettireceğiz. Onun bütün fiziksel özelliklerini istediğimiz noktaya getireceğiz. Bu arada takımla olan adaptasyonunu yükselteceğiz ve bizzat ben başta olmak üzere onun yanında yer alarak, ona o güveni vererek, ona o özgüvenini geliştirerek çok daha iyi noktalara gelmesi için ciddi bir süreci başlatıyoruz. Bu süreci de Allah'ın izniyle ayın 24'ünde Topuk Yaylası'na gittiğimiz

0: Buraya gelmek istiyordum.
1: Amna amuru klubi
0: Çok kulüp vardı.
1: gisna lepp li nga xamne ñing koy def effort yi ñu def ci man
0: Bana gösterdiğiniz o efor,
1: ana tout ce
0: o
1: temps
0: güven.
1: et que gisna tamit force buñ ma
0: Bana gösterdiğiniz
1: supporter yi di def gisna ñu
0: taraftarların bana
1: liggéey
0: gösterdiği sevgiyi, saygıyı.
1: et que dina def le tour ba bu
0: Hepsi.
1: gene recevoir ci lepp
0: İnşallah onlarla da görüşeceğim.
2: Peki şimdi hazır fotoğrafta ekrandayken hemen soralım. Çubuklu forma burada sırtında gözüküyor. Formayı giydiği andaki duygu ve düşünceleri de bizim için önemli.
0: Vallahi halat. Comment tu sens quand tu apportes le maillot de Fenerbahçe?
1: Ve fiyatı bu bir ila am.
0: Çok mutlu oldum. Çok
1: Rêve
0: duygulandım.
1: le bep xalé
0: Benim
1: bu
0: hayalim
1: xamné da fay fubal rek day bëgg fubal ci équipe bu mag té
0: Herkesin hayali büyük takımda olmak.
1: Fenerbahçe nek na club bo xamné
0: Fenerbahçe büyük bir kulüp. Ve ben de burada olduğum için o şeyi hissettiğim için mutluyum diyor.
2: 2023 yılına dönelim. Afrika Uluslar Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi. Bu ciddi bir başarı. U17 olmasına rağmen çünkü sayısız futbolcu var. O kadar oyuncunun arasından sıyrılıp çıkabilmek ve MVP ödülünü almak çok önemliydi.
0: Afrika Kupası'ydı.
1: 17 ans.
0: 17 yaş altı grup.
1: Et que bari wona ay talent yu bari
0: çok iyi oyuncular da vardı
1: mais sama liguey
0: ama benim çalışmam
1: sama
0: benim
1: dom sama fulak fayda momu may bama genn ci mer bi der
0: çalışmam ve hazmim zaten en iyi şey gol kralı olmuştum orada
1: et que liguey lol yep liguey la te
0: hepsi çalışarak yapılır
1: liguey bobu nonu suma ko defee pourquoi pas mener fi ay joueur
0: çünkü orada o çalışmayı yapmasaydım bugün burada olmazdım, gol kralı olmazdım. O yüzden her şey çalışarak buraya geldim.
2: Kendi ülkesinde dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak
0: O
2: kabul
0: Senegal,
2: edilen Sadio Mane'nin tahtına aday gösteriliyor.
0: Tout le monde il parle de toi.
2: Bu övgü ve bu iltifat için ne
0: Qu'est-ce que tu
2: söylemek
0: penses dans
2: ister?
0: ça? C'est après ça, Sadio Mane, c'est toi.
1: Ouais,
0: Comment tu sens? Sadio Mane bütün Senegal'deki oyuncuların olmak istediği yer, hayalleri. Zaten orada bir maçta ve onun yerine girdim. Orada. Bildiğim bütün şeyler, her şeyi yapacağım. Onun geldiği noktalara ben de çalışarak geleceğim. Çünkü o benim örneğim ve Senegal'deki çoğu kişinin örneği. O yüzden başaracağıma eminim.
2: Şimdi biz o an diye bir ifade kullanırız.
0: No,
2: Bu fotoğraf işte tam da o an.
0: Ondi
2: Mane ile yer
0: Seta.
2: değiştirmesi.
0: Il
2: Buradaki hisleri, duyguları,
0: change
2: genç bir futbolcu
0: Lisan,
2: olarak.
0: ton sentiment.
1: Ouais, sentiment bu mu amon jour bi munu mako décrire parce que sentiment
0: Buradaki o hisleri anlatmam mümkün değil çünkü çok duygulanmıştım orada. Sadece mani çıkıyor, ben giriyorum. O benim için çok farklı bir duygu, bir
1: parce que
0: şeydi.
1: ne hale diga
0: Çünkü
1: seyredin
0: çocukluğumdan beri onu televizyonda seyrediyordum.
1: jubile.
0: Atı şey jubile yapmış gibi
1: yala def be
0: Allah
1: jour madame
0: Allah bana o şeyi de gösterdi. Sadece Mane ile oynadım. Sadece Mane çıkıyor, ben
2: Başka
0: girdim.
2: idolleri var mı oynamak istediği?
0: Eski defa yenen idol.

0: O potansiyeli ve o özelliklere sahip. Bu süreçte de her zaman elimiz Amara'nın üstünde olacak.
1: İnşallah.
2: Anlaştık. Güçlü bir kadro, değerli bir kadro. Tabii ki zamana ihtiyacı var, daha çok genç. Şu anda mevcut takımımızı nasıl değerlendiriyor? Mutlaka seyretmiştir, biliyordur. Kadıköy'ün atmosferi, taraftarlarımız, bunları da sormadan geçmek istemiyorum.
1: Fenerbahçe'nin atmosferini gördüm. Sporterlerini de gördüm. Her şeyi gördüm. Burada sporterin istediği şeyler. Bir maçı seyretmiştim zaten. Oradaki atmosferi de görmüştüm. Her zaman sporterler de oyuncuları bir öne atıyor. O da çok önemli bir şey. Onu da gördüm. Çünkü ben de böyle bir taraftarın, bir taraftara karşı böyle bir statta oynamak istiyorum. Çünkü o güven bende var. İnşallah hep birlikte onu başaracağımıza da eminim.
2: Şimdi geçmişimizde de kadromuzda oynamış olan çok değerli Senegalli futbolcular da var. Mame Tiam gibi, Abdoulaye Ba, Musa Sow, Mamadou Niang. İsmini unuttuklarım varsa, kendisi hatırlıyorsa söyleyebilir. Ve hepsi de çok sevildiler, çok değer gördüler ve performanslarında maksimumunu sağladılar.
1: Evet, burada çok oyuncu geldi. Fenerbahçe, Bam Biram Çağ, Musa Show gibi oyuncular. İnanıyorum. Onların yaptıklarını ben de inanıyorum ki daha üstüne koyup yapacağım.
2: Peki kendi oyun stilini bize nasıl anlatır? Kendini nasıl tanıtır?
1: Ton stil de jeu, eski tipi.
2: En rahat Comment olduğu yer, en mutlu olduğu, en verimli olduğu.
1: Tranquil, là où tu joues. Ben bir
3: sama kalite mi sama vites teknik.
1: Benim vitesim tekniğim.
3: Ak sama vivacite.
1: Benim gördüğüm.
3: Ak eksplozivite.
1: Patlayıcı gücüm.
3: Ki don nek zor bu hamni. Ten point atak bir mana jesi kote yap.
1: Ben her tarafta oynayabilirim forvet hattında.
3: Ki lolu lo important lo pour mene aider ekip.
1: O da kulüp için de çok önemli. Ona yardım edebilmem için.
2: Heyecanla bekliyoruz.
1: Ona da avec
2: başarılar diliyoruz.
1: Je te souhaite un bon avenir.
3: Merci beaucoup.
2: Ve teşekkür ederim. Sayın Çetin, sözü size bırakayım yine.
0: Şöyle bir vurgu yapmam gerekiyor. Özellikle yaşı gereği. Şu anda yabancı bir oyuncu ama kulübümüzde yerli bir oyuncu. Hiç farkı yok. Bu yaş grubu oyuncuların sabırla geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Bu ister bizim altyapımızda veya şu anda bizle birlikte olan o yaş grubu oyuncuları olsun, isterse yabancı ve Amara Diouf gibi çok değerli bir oyuncu olsun. Bu konuda çok sabırlıyız. Özellikle 26-27 sezonu hedefimizin bu kadar yüksek olduğu, iddiamızın bu kadar yüksek olduğu yerde gençlerimizi de korumamız gerekiyor. Amara özelinde hiç acele etmeyeceğiz. Gençlerimizin sabırla ve zaman içinde takıma adaptasyonunu sağlayacağız. Amara da bizim önemli gelişime açık olan talent oyuncumuz. Elim her zaman üzerinde olacak.
2: Önemli Hayırlı bir olsun. Değerimiz Tabii. olarak sırasını, vaktini bekleyecek. Geldiği zaman da en iyisini yapacak.
0: Yok, takıma adapte olacak. Çalışmalarına devam edecek.
1: İnşallah. Ben de bir an önce kendimi sahada bulmak için heyecanlıyım. İnşallah geldiğim zaman da takıma yardım edeceğim.
0: Tabii ki.
2: İnşallah.
1: İnşallah.
2: heyecanla bekliyoruz. Tabii, tekrar hoş geldin diyoruz Amara Dülfa. Hayırlı uğurlu olsun. Futbol direktörümüz Sayın Olsiyet'in çok teşekkür ediyoruz. Çok ben değerli, kıymetli bilgilendirmelerde bulundunuz. Tercümanı Sayın İbrahim Naz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Güncel programımızda sizlerle birlikteydik. Bir transferimiz daha televizyonumuza konuk oldu. Senegal'in şampiyon olarak tamamladığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol atarak turnuvanın

0: en değerli oyuncusu seçilen Amara Diouf bizlerle birlikteydi. Bir başka programda yeniden karşınızda oluncaya dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
1: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: 97 X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Buyurun.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Radyo Fenerbahçe'de 80'ler 90'lar sona erdi.
1: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
2: Merhabalar, güncel programımızda sizlerle birlikteyiz. Bir transferimiz daha televizyonumuza konuk oluyor. Senegal'in şampiyon olarak

0: potansiyelli bir oyuncu. Onun oyunculuk özellikleri gerçekten günümüz futbolunda aranan, hem oyun zekasıyla hem fiziksel özellikleriyle, oyuna kattığı o yüksek beceri özellikleriyle fark yaratan önemli bir genç oyuncu. Onun bugün burada olması Salpo özelliklerinden değil, ben ve ekibimle birlikte biz Amara üzerine ve onun gelişimi yönünde çok büyük destek vereceğiz. Yani Amara bugün takıma girmesi, kendini geliştirmesi yönünde ortaya koyacağımız süreç planlamasının içerisinde alacak özel bir proje yaptığımız bir oyuncumuz. Biz de Amara'ya yönelik hiç acele etmeyeceğiz. Bu büyük yeteneği kendi bünyemize çektik.
1: Sayın Çetin, aslında sizin ifadenizden net bir şekilde anladınız. 18 yaşında geleceğe bir yatırım diyor.
0: Kesinlikle geleceğe bir yatırım. Bu yatırımı çok iyi planlayarak ilerleyeceğiz. Bugün Amara'yı biz bu projenin içerisinde rehabilitasyon sürecini devam ettireceğiz. Onun bütün fiziksel özelliklerini istediğimiz noktaya getireceğiz. Bu arada takımla olan adaptasyonunu yükselteceğiz. Ve bizzat ben başta olmak üzere onun yanında yer alarak, ona o güveni vererek, ona o özgüvenini geliştirerek çok daha iyi noktalara gelmesi için ciddi bir süreci başlatıyoruz. Bu süreci de Allah'ın izniyle ayın 24'ünde Topuk Yaylası'na gittiğimizde, o da bu süreçte hem bireysel çalışmalarını, rehabilitasyonunu sürdürürken hem de takımla adapte olmasını, o takım aidiyeti içerisinde kendini bulmasını istiyoruz. Böyle bir karakterin de transfer edilmiş olmasından dolayı bu kadar güzel özelliklere, etkin özelliklere sahip bir oyuncuyu da kulübümüze kazandırdığımız için son derece mutluyum.
1: Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Sizin kariyerinizdeki bir kişinin artık bu kadar güzel yorumlarından ve değerlendirmelerinden sonra şimdiden bence tüm Sarı Lacivert taraftarlarda bir heyecan, bir beklenti olacaktır.
0: Bu beklentiyi, o vurguları atlamayalım. Bugünden yarına biz Amara'yı atmayacağız öne. Onu çok iyi hazırlayarak getireceğiz. Hem kişisel gelişimini hem rehabilitasyon döneminde istediğimiz noktaya geldiğinde Amara'yı sahalarda yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Bu senenin özeli var biliyorsun. Bu sene artık olmazsa olmazımız şampiyonluk senesi. Şampiyonluk senesindeki mücadelenin içerisinde önümüzdeki süreç itibariyle yer almaya başlayacak. Ama ben Aralık-Ocak ayına kadar Amara'yı kişisel gelişimine ve rehabilitasyonuna bizzat ilgilenerek belli bir noktaya taşıyacağız. Ondan sonra da topu Amara'ya atacağız.
1: Peki şimdi o zaman Amara'yla devam edelim. Bir kez daha hoş geldin diyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Sayın Oğuz Çetin, Türk futbolunda Fenerbahçe'de efsaneleşmiş, çok önemli, çok değerli bir isim. Sayın Çetin'in açıklamalarında siz hemen sıcağı sıcağına çevirdiniz. Hemen bir kere bu konudaki duygu ve düşüncelerini almak istiyorum.
2: Söylediği her şey güzel bir konuşma oldu. Peki

0: sürecini, bugüne gelişini bize nasıl özetler Amara?
1: Çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Çünkü buraya geldim, buraya gelmek istiyordum.
2: Amna amuru klubi.
1: Çok kulüp vardı.
2: Gisna lepp li nga xamni ñing kay def effort yi ñu def ci
1: man. Bana gösterdiğiniz o effort, o güven.
2: Et que gisna tamit force buñ ma
1: bana gösterdiğiniz taraftarların bana gösterdiği sevgi, saygı.
2: Et que dina def le tour ba
1: ben de se voir si def. İnşallah onlarla da görüşeceğim.
0: Peki şimdi hazır fotoğrafta ekrandayken hemen soralım. Çubuklu forma burada sırtında gözüküyor. Formayı giydiği andaki duygu ve düşünceleri de bizim için önemli.
1: Vallahi halat. Comment tu sens quand tu as porté le maillot de Fenerbahçe?
2: Ouais, fierté bu bari la am.
1: Çok mutlu oldum. Çok duygulandım.
2: Rêve le bep halé.
1: Benim hayalim.
2: Da fay futbol rek day bëgg futbol ci équipe bu mag.
1: Herkesin hayali büyük takımda olmak. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve ben de burada olduğum için o şeyi hissettiğim için mutluyum diyor.
0: 2023 yılına dönelim. Afrika Uluslar Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi. Bu ciddi bir başarı. U17 olmasına rağmen, çünkü sayısız futbolcu var. O kadar oyuncunun arasından sıyrılıp çıkabilmek ve MVP ödülünü almak çok önemliydi.
2: Wow. Tourna Coupe d'Afrique Lyon.
1: Afrika Kupası'ydı. 17 yaş altı grup. Çok iyi oyuncular da vardı.

0: olmazdım. O yüzden her şey çalışarak buraya geldim.
1: Kendi ülkesinde dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak o kabul edilen Sadio Mane'nin tahtına aday gösteriliyor.
0: Tout le monde parle de toi.
1: Bu övgü ve bu iltifat için de söylemek istiyorum.
0: C'est après Sadio Mane, c'est toi. Comment tu sens?
2: Model bu hamle. Bir kep yüzür Senegal.
0: Sadio Mane bütün Senegal'deki oyuncuların olmak istediği yer, hayallerin.
2: Eki jelon plasam si maç bi dafa nekon.
0: Zaten orada bir maçta ve onun yerine girdim. Orada.
2: Eki lep li nga xamni
0: bildiğim bütün şeyler.
2: Dina ko def pour
0: her şeyi yapacağım.
2: Tolu si nivo bum tolu wala.
0: Onun geldiği noktalara ben de çalışarak geleceğim. Çünkü o benim örneğim ve Senegal'deki çoğu kişinin örneği. O yüzden başaracağıma eminim.
1: Şimdi biz o an diye bir ifade kullanırız. No, bu fotoğraf işte tam da o an. Mane ile yer değiştirmesi. Buradaki hisleri, duyguları. Genç bir futbolcu olarak.
0: Ton sentiment.
2: Ouais, sentiment bu amon jour bi munu mako décrire parce que
0: buradaki o hisleri anlatmam mümkün değil çünkü çok duygulanmıştım orada. Sadio Mane çıkıyor, ben giriyorum. O benim için çok farklı bir duygu, bir
2: şeydi.
0: Çünkü çocukluğumdan beri onu televizyonda seyrediyordum. Attığı şey, jubile yapmış gibi. Allah o bana o şeyi de gösterdi. Sadio Mane ile oynadım. Sadio Mane çıkıyor, ben
1: başka
0: girdim.
1: Başka idolleri var mı oynamak istediği?
0: Eski defa am yenen idol, ya doktor idol, de Sadio Mane.
2: Apar Sadio Mane amna benen idol, Kylian Mbappe kom.
0: Kylian Mbappe ve Messi.
1: Messi'ye bilemeyeceğim, belki yetişemeyebilir ama Mbappe'ye yetişme şansı fazlasıyla var. İnşallah o başarıyı gösterecek. Belki de yapacağı transferlerle Mbappe ile beraber olacak bir gün. Futbolun içerisinde var bunlar.
0: Avec Mbappe. Neden olmasın bu futbol? Her şey olabilir.
1: Bunu bir de neden söylüyorum? Çünkü kendisiyle ilgili çok güzel bir planlama yapılmış. Sayın Oğuz Çetin az önce kendisiyle ilgili bütün duygu ve düşüncelerini anlattı. Yani ilmik ilmik işlenecek, yatırım yapılacak bir oyuncu gözüyle bakıldığı için.
0: Comme l'équipe il va mis étape par étape sur toi, donc l'olar.
1: Sayın Çetin,
3: oyuncuların idolleri olması çok doğru.
0: C'est important d'avoir des idoles.
3: Ama o yolda ilerlerken,
0: continuer dans ce chemin.
3: O çok çok disiplinli çalışmalar gerekiyor. Yani kendini futbola adaman gerekiyor. O büyük hedef gerçekten, o yol hiç kolay değil. O yüzden iraden güçlü olması lazım. Yani Amara'nın o yönde bir sıkıntısı olacağını hiç düşünmüyorum. Ama yine o yolda giderken kulübün ve kulübün içinde yer alan bizlerin çok doğru bir planlamayla, sabırla bu yolu işlememiz gerekiyor. Amara da bu oyuncularımızın en başında ve bizim öncelikle duygusal bağımızı geliştirmemiz, kulüp aidiyetini yükseltmemiz, onu hep futbolun içinde odaklanmasını sağlamak, hani çok uzaktaki hedef değil, yakındaki hedeflere, orta vadedeki hedefleri de göstermek ve inandırmamız gerekiyor. Onun için bu süreçte başkan, yönetim ve bizlerin en çok üzerinde duracağı konu bu. Ve bunu da başaracak ortama sahibiz.
1: Sayın Çetin, kaç yıllık anlaşmaya imza atılacak?
3: Anlat bakalım, kaç yıllık
0: anlaşmaya?
3: Uzun süre. Buyur.
0: 5 yıllık bir imza. Continue. Oui, 5 yıllık bir imza attı.
3: Bu imzanın süresi çok önemli. Asıl olan bu adımlamada 1. yılda, 2. 3. 4. ve 5. yılda geleceği noktalar. Hani 5. yılın sonunda geldiği nokta bizim hayallerimizde çok önemli, yüksek noktalar. O potansiyeli ve o özelliklere sahip, bu süreçte de her zaman elimiz Amara'nın üstünde olacak.
0: İnşallah.
3: Anlaştık.
1: Güçlü bir

0: değerli bir kadro. Tabii ki zamana ihtiyacı var, daha çok genç. Şu anda mevcut takımımızı nasıl değerlendiriyor? Mutlaka seyretmiştir, biliyordur. Kadıköy'ün atmosferi, taraftarlarımız, bunları da sormadan geçmek istemiyorum.
1: Fenerbahçe'nin atmosferini gördüm. Sporterlerini de gördüm. Her şeyi gördüm. Burada sporterin istediği şeyler. Bir maçı seyretmiştim zaten. Oradaki atmosferi de görmüştüm. Her zaman sporterler de oyuncuları bir öne atıyor. O da çok önemli bir şey. Onu da gördüm. Çünkü ben de böyle bir taraftarın, bir taraftara karşı böyle bir statta oynamak istiyorum. Çünkü o güven bende var. İnşallah hep birlikte onu başaracağımıza da eminim.
0: Şimdi geçmişimizde de kadromuzda oynamış olan çok değerli Senegalli futbolcular da var. Mame Thiam gibi, Abdoulaye Ba, Moussa Sow, Mamadou Niang. İsmini unuttuklarım varsa, kendisi hatırlıyorsa söyleyebilir. Ve hepsi de çok sevildiler, çok değer gördüler ve performanslarında maksimumunu sağladılar.
1: Evet, burada çok oyuncu geldi. Fenerbahçe, Biramça, Moussa Sow gibi oyuncular. İnanıyorum. Onların yaptıklarını ben de inanıyorum ki daha üstüne koyup yapacağım.
0: Peki kendi oyun stilini bize nasıl anlatır? Kendini nasıl tanıtır?
1: Stil de jeu, eski tipi.
0: En rahat olduğu yer, en mutlu olduğu, en verimli olduğu.
1: Tranquille, là où tu joues. Benim vitesim, tekniğim, benim gördüğüm patlayıcı gücüm. Ben her tarafta oynayabilirim, forvet hattında. O da kulüp için de çok önemli, ona yardım edebilmem için.
0: Heyecanla bekliyoruz.
1: Ona da avec
0: başarılar diliyoruz.
1: Je te souhaite un bon avenir.
2: Merci beaucoup.
0: Ve teşekkür ederim. Sayın Çetin, sözü de bırakayım yine.
3: Şöyle bir vurgu yapmam gerekiyor. Lütfen. Özellikle yaşı gereği. Şu anda yabancı bir oyuncu ama kulübümüzde yerli bir oyuncu. Hiç farkı yok. Bu yaş grubu oyuncuların sabırla geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Bu ister bizim altyapımızda veya şu anda bizle birlikte olan o yaş grubu oyuncuları olsun, isterse yabancı ve Amara Diouf gibi çok değerli bir oyuncu olsun. Bu konuda çok sabırlıyız. Özellikle 26-27 sezonu hedefimizin bu kadar yüksek olduğu, iddiamızın bu kadar yüksek olduğu yerde gençlerimizi de korumamız gerekiyor. Amara özelinde hiç acele etmeyeceğiz. Gençlerimizin sabırla ve zaman içinde takıma adaptasyonunu sağlayacağız. Amara da bizim önemli gelişime açık olan talent oyuncumuz. Elimiz, elim her zaman üzerinde olacak.
0: Önemli hayırlı bir olsun. Değerimiz tabii. Olarak sırasını, vaktini bekleyecek. Geldiği zaman da en iyisini yapacak.
3: Yok, takıma adapte olacak. Çalışmalarına devam edecek.
1: İnşallah. Ben de bir an önce kendimi sahada bulmak için heyecanlıyım. İnşallah geldiğim zaman da takıma yardım edeceğim.
3: Tabii ki.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Heyecanla bekliyoruz. Tekrar

0: Onun en değerli oyuncusu seçilen Amara Diouf bizlerle birlikteydi. Bir başka programda yeniden karşınızda oluncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Benim tarih öğretmeniyim. Erzurum'da Fenerbahçe Futbol Okulu ve Voleybol Okulu'nun hizmeti veriyoruz. Yaklaşık 5 yıldır Erzurum coğrafyasında hizmet etmekteyiz. Fenerbahçe'mizi Erzurum'da temsil ediyoruz.
1: Çok güzel hocam. Zaten detaylı bir şekilde sizi tanıyacağız ama öncesinde Yusuf hocam sizi de kısaca tanıyabilir miyiz?
2: Ben de 1974 Elazığ'da doğumluyum. Uzun zaman oldu Çanakkale'deyim. Ben de eskide kendim de profesyonel futbol oynadım uzun yıllar. Amatör ve profesyonel anlamda 25 sene emek verdim. Tabii daha sonra 20 ile yakındır da antrenörlük yapıyorum. Kendim de yine Elazığ Fırat Üniversitesi beden eğitimi öğretmenlik mezunuyum da. Bir 7-8 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2005 yılında futbolu bıraktıktan sonra 4-5 sezonunda sonrasında tamamen kendimizi çocuk futboluna, antrenörlüğe adadık. 13 ile yakındır da Çanakkale'de Fenerbahçe Futbol Okulları olarak hizmet vermekteyiz.
1: Çok güzel hocam. Size sormak istediğim ilk olarak bir veli ve çocuk okulunuza kayıt için geldiğinde süreç nasıl ilerliyor? Onları ilk önce bir deneme antrenmanına mı
2: Evet.
1: alıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız?
2: Yani şöyle, tabii biz sosyal medyayı da aktif kullanıyoruz. Oradan veya Google'dan iletişime, bize ulaşmaya çalışan insanlara en başta konuştuğumuzda İşte tabii ki sporcunun doğum tarihini soruyoruz. Ondan sonra tesisimize davet ediyoruz. Dediğiniz gibi bir antrenman, deneme antrenmanını arıyoruz çocuğumuzu. Çocuğun tabii hani fiziksel ve oyunsal durumuna göre gruplarımız var. Doğru yere, doğru bir şekilde yönlendirmek için bir kereye mahsus deneme amaçlı arıyoruz. Ondan sonra işte kayıt şeylerimiz var, formlarımız var. Tesisimizi gezdiriyoruz. Bu arada Çanakkale'de iki tane halı sahası olup hem yaz hem kış açık kapalı anlamda hizmet vermekteyiz. Fenerbahçe'mize spor okullarına yakışır bir şekilde. O tesis anlamında da çok büyük artılarımız var. Oraları gezdiriyoruz velilerimize. Sonrasında uygun bir gruba kaydını yapıyoruz çocuğumuzun.
1: Teşekkür ederim. Peki hocam yaş grupları nasıl oluyor? En küçük yaş kaç yaş?
2: Bizde şu an 5-6 yaş grubumuz var. En büyük yaş grubu da 12 yaşa kadar. Benim bir de ayrıyeten biz kulüp de kurdum, ben oyun oldu orada. Kulübümüz de var aynı şekilde. İşte 12 yaşa kadar, 13 yaşa kadar yani futbol okulunda, sonrasında da kulübümüze yönlendiriyoruz. Tabii orada birinci önceliğimiz Fenerbahçe'mize oyuncu yetiştirmek, vermek. Ve bu anlamda da bu sene de oyuncu 2010 doğumlu Vedat Efe İnce vardı bizim. Bu oyuncumuzu hatta Fenerbahçe'mize bir kazandırdık, kaleci.
1: Tebrikler hocam.
2: Teşekkürler. Birkaç tane daha oyuncumuz var. Yine bu şekilde scout ekiplerinden altyapı antrenörü arkadaşlarla iletişime geçtiğimiz. Tabii önceliğimiz burası. Dediğim gibi daha büyük yaş gruplarını kulüp anlamında orada faaliyet gösteriyoruz yani.
1: Teşekkür ederim. Yunus hocam size de aslında aynı soruları sormak istiyorum. Veli ve çocuk okulunuza geldiğinde kayıt olmak için süreç nasıl ilerliyor? Bize ondan bahsedebilir misiniz?
0: Biz de 5 yaş grubuyla başlıyoruz. Dediğiniz gibi deneme antrenmanını alıyoruz. Hem voleybolda hem futbolda çocuklarımızı. Kendilerini deneme antrenmanını aldıktan sonra antrenörlerimizin kontrolünde uygun yaş gruplarına naklini sağlıyoruz. Hocamın da dediği gibi bizim yerelde de kulüplerimiz var. 13-14 yaş grubuna geldikten sonra pilot kulüplerimiz üzerinden çocuklarımızın lisanslamasını yapıp müsabakalar çıkarıyoruz. Yine buradaki amacımız Doğu bölgesinden Fenerbahçe'mize hem voleybolda hem futbolda yetenekli, etik, ahlaki değerleri yüksek sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu minvalde çalışıyoruz.
1: Çok teşekkürler hocam. Antrenman gün ve saatleriniz nasıl ilerliyor? Biliyorum sanırım hafta sonu cumartesi, pazar günleri aktif olarak çalışıyorsunuz tüm gün.
0: Evet.
1: Onun dışında antrenman günleriniz oluyor mu?
0: Genelde iki grupta da, iki branşta da haftada 3 gün antrenman yapıyoruz. Hafta sonları ve hafta içi bir gün akşam şeklinde planlamamız var. Tabii doğu biraz iklimsel olarak biraz
1: Evet,
0: daha batıya
1: soğuk.
0: göre biraz daha farklı. Kışın kesinlikle 6 ay halı saha, futbolda halı sahayı kullanıyoruz. Yaz dönemi boyunca da açık, normal standartlarda sahaya çıkarıyoruz çocuklarımızı. Küçük yaş gruplarına biraz daha yaz için eğitsel oyunlar, hareket eğitimi şeklinde geçiyor. Yaz bizim için çok büyük bir avantaj tabii ki. Çünkü biz güneşi göremiyoruz genelde.
1: Evet,
0: Yazı iyi
1: sizin
0: değerlendiriyoruz.
1: güzel mevsiminiz şimdi başlıyor aslında yavaş
0: Aynen.
1: yavaş.
0: Evet.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz tabii kış aylarında çocuklar için oldukça soğuk bir hava var Erzurum'da. Sizin için de

0: gibi vitesle alakalı bir avantajımız var. Uber orası bizim için çok değerli. Onun haricinde kulüpte hafta içi, ayrıca spor okulunda da hafta içi de bizim talebe göre pazartesi, perşembe günleri de yapıyoruz. Hocamın söylediği gibi yine talebe göre bireysel antrenmanlarımız oluyor. Mesela bazı çocuklarımızın falan hani akademik yönden hem devamsızlık hem de daha farklı yönlerden sıkıntı yaşamaları için öyle bir tercih şeylerimiz de oluyor, katkımız da oluyor. Onun haricinde kulüp çalışmalarımızı biz hafta içi yapıyoruz. Yani tamamen 6 gün, 7 gün.
1: Evet, aslında çok yoğun bir tempoyla yani, çalışıyorsunuz.
0: Öyle, öyle. Yani tabii ki bizim de hani özellikle kulüp tarafında, spor okulunda çok sorun yaşamıyoruz. Küçük yaş oldukları için biraz da veliler tabii bilinçli artık. Yani eski gibi değil. Sporun çocukların hayatında akademik yönlerini çok pozitif yönde etkilediğini ve bu konuda gerçekten o spor kültürünü, spor disiplini almalarını çok büyük katkı sağladığını artık insanlar biliyor yani. Çok o yönden sorun yaşamıyoruz ama tabii kulüp tarafında biraz daha ortaokul, son işte lise dönemleri falan biraz sorun olabiliyor. Gerçi orada da çok büyük kayıplarımız olmuyor. İnsanlar dediğim gibi bu konuda daha bilinçli. O yüzden de çok büyük problemler yaşamıyoruz yani.
1: Tabii dediğiniz doğru. Velinin bilinçli olması çok önemli. Evet. Veli ne kadar bilinçli olursa çocuklar da sporla o kadar keyifli bir şekilde büyüyorlar. Her şeyden önemlisi zaten küçük yaşta başladıkları sporu severek ilerlemeleri gerekiyor.
0: Bir de antrenör ekibi de mesela bizler hepimiz birçoğumuz öğretmenlik. Mesela ben profesyonel futbol oynadım ama öğretmenlik de okudum bir tane.
1: Evet evet, ikiniz
0: mesela,
1: de o şekilde.
0: Tabii antrenör şey anlamında ekibimiz de mesela bizde de 7-8 kişilik bir antrenör ekibimiz var. Orada da çocukların gördüğü şey şu vitrin anlamında. Hani hem antrenörlük bölümü okumuş, hem yöneticilik okumuş, hem öğretmenlik okumuş, antrenörlerle çalışıyorlar. Bir de geçmişi profesyonel olan ne mesela antrenör grubumuz da var.
1: Evet.
0: Tabii çok değerli bir antrenör grubumuz da var. Hani çocuklar bu anlamda hani çok akıllılar, çok zekiler. Yani bu rol model anlamında gerçekten sizleri bir şekilde değerli görüyorlar. Hani bu konuda biz de pozitif onları etkilediğimizi düşünüyorum yani.
1: Evet, çok önemli bir noktaya parmak bastınız aslında. Bence çocukların hayatında çok çok büyük bir rolünüz var. Antrenörler her zaman çok değerlidir. Evet. Çocuklar onlar ne derse onu uygularlar. Ailelerinin biraz söylemediği, yapmak istedikleri şeyleri aslında aileleri söylese de onlar yapmayıp ama antrenör söylediğinde yapıyor oluyorlar. Sizin burada öneminiz çok büyük. Eminim böyle şeylerle karşılaşıyorsunuzdur. Hep bahsediyoruz zaten aslında her programda. Çocukların yemediği şeyleri yedirebilme gücüne sahipsiniz. Onlarda daha başka ailenin bireysel problem yaşadığı konularda onları çözebilmede yeteneğine sahip oluyorsunuz. Evet. O açıdan eminim velilere çok yardımcı oluyorsunuzdur.
0: Var, başımızdan geçen öyle hadiseler de oluyor. Mesela bu diyetisyen işte böyle arkadaşlarımız da var. Hani böyle kontaklı çalıştığımız. Tabii o anlamda da büyük destek verdiğimiz çocuklarımız oluyor. Bazen bizi bile şaşırtan çocuklar oluyor. Mesela bu geri dönüşlerde yani. 2 ayda, 1,5 ayda, 2,5 ayda muazzam işte kilo vermeler, fitleşmeler falan çok değerli gördüğümüz hani böyle çocuklarımız da oluyor. Hatta bunun içerisinde performans sonuçlarımız da bazen çıkabiliyor. O yüzden bizim tabii ki onlarla yaklaşımımız, onlara söylediğimiz, anlattığımız bu tarz şeyler ailenin çok çok önünde yani. Bunun farkındayız.
1: Evet, ben de bunu hep fark ediyorum aslında. Sizler gibi yetkililerle konuştuğumda dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi hep konuştuğumuz bir konu. Hocam eminim sizin de başınıza geliyordur.
2: Evet. Yani bu yaş grubu öğrenci için hoca rol modeldir. Hocamın dediği gibi kalifiye ve kaliteli bir antrenör ekibimiz var bizim de. Aynı şeyleri yaşıyoruz Erzurum'da. Çocuklar daha çok antrenörlerini rol model alıyorlar. Biraz daha anne babanın önüne geçebiliyor. Çünkü çocuk sevgi anlamında antrenörden gerekli ilgiyi gördüğü zaman onu bir aile ferdi olarak görüyor. Dolayısıyla çocuğu bu yaşta yönlendirmek anne babadan ziyade bir futbol antrenörünün ya da bir voleybol antrenörünün daha çok yapabileceği bir alan haline geliyor.
1: Geçtiğimiz bölümlerde bir antrenörümüz, yani bir hocamız şey dedi aslında, benim de bir oğlum var. O da beni dinlemiyor. Başka bir antrenörü dinliyor. Aslında hani bu hepimiz için geçerli diyor. Ama bu güzel bir şey ya. Ben çok sevdiğim bir şeydir. Ben de kendi antrenörlerimi voleybol oynadığım zaman da çok seviyordum. Hala da görüştüğüm kişiler. Eminim hayatlarına büyük katkıda bulunuyorsunuzdur, dokunuyorsunuzdur. Peki tabii ki Fenerbahçe gibi büyük bir çatının altında hizmet veriyor olmanın baskıları da büyük olabiliyor. Özellikle branşınız futbol olduğu zaman beklentiler, hayaller çok yüksek oluyor. Hocam siz mesela

0: söylediniz az önce. Tabii ki scoutların incelediği, önerdiğiniz incelenmesi için sporcular oluyor. Altyapıya vermiş olduğunuz sporcular var. Eminim hocam sizin de öyledir. Ama herkes futbolcu olacak diye bir şey yok. Burada önemli olan sporla büyümek, çocukların sporla büyümeleri ve bunun kazanımlarını almaları. Ama siz bu tarz beklentiler olduğunda acaba çocuğum profesyonel olur mu? Altyapıya gider mi? Başarılı olur mu gibi beklentilere karşı ne cevaplar veriyorsunuz?
1: Ya şimdi oluyor tabii. Çok küçük yaşlarda hani değil de tabii böyle birkaç sene geçtikten sonra özellikle 10-11 yaşına geldiğinde çocuklar 12 yaşına geldiğinde benim de hayatımda hiç sevmediğim bir cümle, hocam bundan bir şey olur mu, bir şey olacak mı gibi söylemlerle gelenler oluyor. Yani biz şunu söylüyoruz, yani genelde biz kendimiz de bu konuda örneğiz aslında. Hani çok iyi tanıyorlar bizleri de. Hani ikisini bir arada götürebilecek potansiyel var. İnsan çok güçlü bir varlık yani. Hani bunu hem akademik yönden hem sporcu profesyonel anlamda devam ettirebileceğini biz velilerimize anlatıyoruz ama havuzda çok oyuncu var. Yani bu böyle basit bir olay değil yani.
0: Tabii
1: yani
0: evet.
1: Bir de futbol çok bileşenin bir araya geldiği bir şey yani. Bir tek yetenekle de olan bir durum değil. Yani bir de biz bunu 14-15 yaşından sonra birinci ergenlik, ikinci ergenlik dönemlerinde o gençliğe yaklaşım dönemlerinde çok oyuncu kaybettik yani. Sırf arkadaş çevresinden, sosyal yaşamdan işte.
0: Tabii arkadaşları sporcu olmuyor. Tabii. Onlar gezmek istiyor. O şekilde belki antrenmandan kaçıyor.
1: Çok disiplin.

0: hayatını güzel geçiren oyuncular, ileriye dönük gerçekten ışık yakan oyuncularımız var mı? Var. Hani bunları da biz çocuklarımızdan da örnek gösteriyoruz ellerimize. Çok da tabii beklenti içerisinde girmek de çok güzel olmuyor. Çünkü bu şekilde girdiğiniz zaman çocuğu mental anlamda bozarsınız. Yani çocuk kendini yetersiz görebilir bir yerden sonra.
1: Evet.
0: En başta düşünceleri özellikle futbol okullarında, yani branş ne olursa olsun, çocukların en başta spor yapmalarını teşvik etmeleri. Ondan sonrasında işte o spor kültürünü, spor disiplinini. Ben 52-53 yaşındayım, halen bu yaşında ben de spor yapıyorum yani.
1: Evet,
0: o
1: tabii
0: bana geçmişten gelen bir şey yani.
1: Hayatta çıkartmamak gerekiyor.
0: Yani güne çok erken başlamayı seviyoruz. İşte mesela uykuya çok dikkat etmeleri gerektiğini, beslenmelerin çok değerli olduğunu, işte antrenman sıklıklarının çok değerli olduğunu. Öyle sporcu profesyonel anlamda çıkmak basit bir olay değil yani. Çok zor bir şey.
1: Kesinlikle hocam, evet, büyük bir özveri istiyor.
0: Yani insanlar bunu anlıyor artık. Yani bazen tabii çok bireysel ve çok duygusal baktıkları zaman kırganlıklar olabiliyor. Abi biz bunu ellerimize güzelce, bazen böyle bu tarz toplantılarımızda oluyor. İfade ediyoruz kendimizi, işte oyunu, futbolun ne olduğunu, işte neticede bir eğlence sektörü yani.

0: gelişimi, ailenin isteği, istek ama bir kuru istek olmaması gerekiyor. Yani çocuğun desteklemesi lazım. Eğer çocuğunun belli bir noktaya gelmesini istiyorsa bireysel antrenmanlarla desteklemesi gerekiyor. Tabii biz bunları velilere doğru bir şekilde aktarıyoruz. Yani burada amaç çocuğu iyi bir akademik gelişim sağlarken iyi de bir sporcu olmasını sağlamak. Malumunuz günümüzde sokakların çok büyük bir fobisi var aileler üzerinde. Çocuklar da bu fobiden dolayı tamamen evlere tıkanmış durumda.
1: Evet.
0: Ev içerisinde de teknolojiye teslim olmuş durumda. Bu tek tip çocuk yaratıyor. Yani günümüzde tek tip çocukları görüyoruz. Aynı düşünce yapısına sahip, aynı adımı atan, aynı hareketleri yapan farklı nitelikte çocuklar görmüyoruz. Spor okullarının buradaki en büyük katkısı bence bu oluyor. Çocukları evden çıkarıyor öncelikle. Bir arkadaşlık duygusu, bir takımlaşlık duygusu aşılıyor. Çocuğun doğuştan gelen yeteneğine katmış olduğunuz eğitimle birlikte belki profesyonel macerası başlıyor.
1: Evet.
0: Bu manada Fenerbahçe Spor Okulları olarak Erzurum'da biz bu yolculukta kendisine eşlik ediyoruz. Elimizden geldiği kadar Fenerbahçe scoutlar, antrenörlerine izletmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin çeşitli turnuvalarına katılım göstererek çocukları her fırsatta izletmeye çalışıyoruz. Amacımız profesyonel bireyler yetiştirirken aynı zamanda spor etik ve ahlaki değerleri yüksek bireyler de yetiştirmek. O yüzden her çocuk sporcu olacak diye bir şey yok ama her çocuk ahlaklı bireyler
1: Evet.
0: olabilir.
1: Evet, çok güzel söylediniz hocam. Sizin de dediğiniz gibi şu anki dönemde maalesef çocuklar sokağa çıkıp rahatça top oynayamıyorlar. Kendi aralarında eğlenemiyorlar. Bu sebeple de spor okullarının önemi büyük. Onlar dediğiniz gibi sosyalleşiyor. Arkadaş edinmekte zorluk çeken çocuklar arkadaş edinebiliyorlar. Onların dışında zaten kafalarını dağıtıyorlar, dersten uzaklaşıyorlar. Veya belki de oradaki arkadaşlarıyla hem dışarıda görüşüp hem de birlikte antrenman öncesinde veya sonrasında ödev de yapıyorlar. Birçok konuda onlara sosyal kazanım sağlıyorsunuz aslında bu
2: Çocuklarla beraber
1: şekilde.
2: velileri de aslında bir sosyal şey oluyor.
1: Evet,
2: Mesela
1: tabii ki
2: 20,
1: veliler de kendi
2: 20
1: aralarında.
2: kişi tabii. 20 insanı ilk defa tanıyor mesela. Onlarla bir son mesela bazı gruplarımızda öyle oldu ki velilerle de mesela ailecek görüşmeler, işte
1: Evet.
2: beraber farklı etkinliklerde muazzam bir bütünlük oluşuyor yani.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Hocalarım, size sormak istediğim bir şey var. Şimdi kendi tecrübelerinizden yola çıktığınızda bir çocuğu bir spor branşına yönlendirirken veya bir spor okuluna yönlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Veliler burada nelere dikkat etmeli en başta? Tabii sadece futboldan bahsetmiyorum burada. Çocuklar birçok farklı branş seçebilir. Fenerbahçe Spor Okulları'nda birçok farklı branşı var. Siz çocuğu bir spora yönlendirirken velinin neye dikkat etmesini veya

0: Ama bu biraz da bakış açısıyla ilgili. Hani veli mesela ne bekliyor, ne görmek istiyor? İşte biraz önceki sorunuza bir daha dönüyorsunuz. Yani bu biraz böyle hani eğlence ve o dediğimiz spor kültürü ve disiplini almakla beraber tabii ki bunun yanında mesela o devamlılıkla devam eden çocuklarımız ileride daha hani futbolu düşünebilen veya profesyonel anlamda, meslek anlamda yapabilecek oyuncularımız da çıkabiliyor. O yüzden çok fazla böyle şey diyemeyeceğim. Yani hani değişken bir şey çünkü. Yani 3
1: Evet.
0: sene 5 yıl sonra farklı bir şey izleyebiliyoruz, görebiliyoruz
1: Evet,
0: yani.
1: aslında sizin belki de en başta karşılaştığınızda çocukluğa futbola yeteneğinin çok olmadığını
0: Evet,
1: düşündüğünüz
0: evet.
1: çocukların ilerleyen süreçte daha farklı bir yol
0: Var,
1: izlediğini
0: var.
1: görebiliyorsunuz.
0: Çok var yani. O yüzden bu konuda çok net bir şey söyleyemiyoruz yani.
1: Evet, doğru
0: Evet.
1: söylüyorsunuz.
0: Mesela
1: Eminim
0: futbol
1: çok
0: okulunda
1: karşılaşıyorsunuzdur.
0: 11-12 yaş mesela kulübe aldık çocuk mesela çok maç oynadı. Maç oynuyor, oynuyor, oynuyor. 14-15 çok bambaşka bir oyun izliyoruz yani. Ya tabii ki Fenerbahçe çok büyük bir çıta. Hani burayı farklı bir
1: Evet.
0: şey, kulüp ayrı bir şey. Yani mesela yani 3. lig, 2. lig, 1. lig neden olmasın yani?
1: Tabii, niye
0: Çocuk tabii
1: olmasın? Çok
0: o yönden.
1: güzel, evet. Yunus Hocam, siz ne söylersiniz bu konu hakkında? Artık soru birazcık ucu açıldı, fakat eminim siz de dikkat ettiğiniz şeyler vardır. Çocuklar küçük yaşta, en küçük yaşta geldiklerinde önemli olan herhalde eğlenmeleri olduğunu düşünüyorum. Futbolu sevmeleri olduğunu düşünüyorum. Ama ondan sonrasında eminim süreçte sizin gözlemlediğiniz, dikkatinizi çeken birçok şey oluyordur. Belki de futbola yeteneğini olduğunu düşünmediğiniz çocuklar oluyordur. Belki gözünüze gördüğünüzde aslında bu çocuk basketbol oynasa veya voleybol oynasa çok başarılı olur dediğiniz sporcular da olabiliyordur. Ama tam tersine bu çocuk ileride bir futbolcu olabilir dediğiniz çocuklar da oluyordur. Ne
2: Evet.
1: düşünüyorsunuz?
2: Aslında 5 yaş grubu öğrencilerini aldığımız zaman o çocuklar çok da aslında ne yaptıklarını bilmiyorlar yani yaşları gereği. Biraz yeteneği olsun ya da olmasın ailelerin yönlendirmesi burada devreye giriyor. Çocuk geliyor 5 yaşında. 5 yaşındaki bir çocuğu başlattığınız zaman belki abartı olabilir. 10 yaşına kadar aslında çocuk daha henüz ne yaptığının farkında olmadığı bir dönem oluyor. Bu 5 yıllık süre içerisinde hocamın dediği gibi spor çok uzun bir süreç. Yani getireyim 3 ay sonra benim çocuğum futbolcu olsun, voleybolcu
1: Evet,
2: olsun
1: evet.
2: beklentisi çok fazla.
1: Sabır isteyen bir süreç
2: Tabii ki
1: gerçekten.
2: çok uzun yıllara yayılan bir süreç. Özellikle 10 yaş sonrası kız ve erkek çocuklardaki fiziksel gelişim, mental gelişim aslında daha iyi yönlendirilmesinin yapıldığı yaş oluyor. 5 yıl bir çocuğu antre ediyorsun, ondan sonra çocuğun futbola çok yatkın olmadığını görüyorsun ama bunu veli çok kabullenmek istemiyor. Bu sefer bilimsel gerçekleri işte çocuğun fiziki gelişimi, mental gelişimi, vermiş olduğu işte driller, reaksiyonlar bunların hepsi devreye giriyor ve sen bunları anlatmaya başlıyorsun veliye. Tabii bilinçli insanlar bunu anlıyor ve çocuğunu farklı bir branşa yönlendirmemize çok da ses çıkarmıyor. Futbol piyasasının önemli bir maddi sektör olmasından dolayı özellikle ülkenin doğusunda her veli
1: Evet.
2: çocuğunu bir ekonomik kaynak olarak görüyor maalesef. Buradan biraz daha kazancını sağlamasını istiyor. Ama bu dediğimiz gibi bir gelişim süreci. Çocuk futbolda iyi olmayabilir. Biz Erzurum bu manada çok zengin bir şehir. Kış sporları merkezimiz var. Kayak, buz pateni, curling gibi spor dallarına da hizmet veriyoruz. Çocukların buraya yönlendirmesini yapıyoruz. Mesela çok yüzmeyi diyemeyeceğim çünkü bizim yüzme dönemimiz çok kısıtlı. Dolayısıyla çocukların ergenlik çağından sonraki gelişimlerini takip edip yönlendirmesini biz de yapıyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Aslında gerçekten iki deneyimli spor okuluyla birlikteydik. Dediğiniz gibi hem eğitimin hem de sporculuğun bir arada götürülmüş olduğu iki isim bizlerle birlikteydi. Tabii spor okulunuzdaki antrenörler için de aynı şekilde aynı şey geçer.

Voleybol Okulu yetkilisi Yunus İnce ile Fenerbahçe Çanakkale Futbol Okulu yetkilisi Yusuf Bahçeci bizlerle birlikteydi. Spor Okulları programının sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
2: Ladies and gentlemen, this is spectacular.

0: Herkese merhaba Büyük Fenerbahçe ailesi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi tarafından hazırlanan Kanaryalar Soruyor programımızın yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu programda gençlerimize ilham verebilmek ve onların gelişim yolculuklarına katkı sağlayabilmek amacıyla birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
1: Bugün tiyatro ve televizyon dünyasında sevilen isimlerden, aynı zamanda Fenerbahçeli kimliği ve kulübümüzün kongre üyesi olmasıyla da yakından tanıdığımız Ceyhun Fersoy konuğumuz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için.
0: Bugün sizlerden oyunculuk serüveninizden, kariyer yolculuğunuza, Fenerbahçe sevginizden, gençlere verebileceğiniz tavsiyelere kadar birçok konuda keyifli sohbet etmek istiyoruz. Eğer hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
2: Hazırım.
0: O zaman oyunculuk yolculuğunuza nasıl başladınız? Sizi bu mesleğe yönlendiren bir kişi ya da bir olay var mıydı?
2: Annemin karnında başladım. Öyle diyorlar çünkü hiç durmamışım. Çok sürekli hareketli bir hamilelik geçirmiş annem. Tabii bu işin şakası tabii ama yani ben kendimi bildim bileli. Şu üst komşunun oğlunu bir getirseniz de bizi güldürse ile başlayan ve bunun oyunculuk olduğunu bilmiyordum ve sürekli insanlara şaka yapıyordum, güldürüyordum. Tek amacım buydu ve sonrasında bunun bir meslek olduğunu öğrendikten sonra da işin eğitimini aldım. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Tabii her zaman her yerde en büyük Fener o ayrı da. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Benim öncüm de ustam Serpil Akıllıoğlu'dur. O bana el verdi. Güzel insanlarla tanıştırdı. Kariyerim böyle başladı ama dediğim gibi çocukluğumdan beri, bir yaşımdan beri falan.
1: Ne güzel. Kariyeriniz boyunca hem tiyatroda hem de ekran projelerinde yer aldınız.
2: Evet.
1: Sizin için sahnenin yeri mi ayrı yoksa kamera önü mü daha heyecanlı?
2: Ben tiyatro oyuncusu olduğum için. Çünkü herkes kamera karşısında oyunculuk yapıyor ya artık bu dönemde. İşte dikey dizi, yapay dizi, o dizi, bu dizi değil mi? Oluyor
1: evet,
2: yani.
1: Doğru.
2: O yüzden er meydanı oyuncunun sahnedir. Ben sahnede var olmak istiyorum. Ben sahnede var oldum. Allah nasip ederse de hayatımın sonuna kadar da, son nefesime
1: İnşallah.
2: Kadar da sahnede devam ettirmek istiyorum. Tabii ki de işin bir diğer tarafı da kamera önü de bambaşka bir şey. O da birazcık bizim hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz bu işi. Diziler yapılıyor ama sinema bambaşka. Şimdi üçe bölünüyor. Tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema. Sinema bambaşka tabii. O yüzden ben sahnedeyim. Kamera karşısında da işimizi yapıyoruz. Tabii o da oyunculuğun bir parçası ama sahne bambaşka.
0: O zaman şunu da sormak istiyorum. Çok başarılı bir oyuncusunuz. Fakat oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?
2: Taksi şoförü. Çünkü çocukluğumdan beri evet gerçekten taksi şoförünün yanında durup ben çok iyi hatırlıyorum. Hep sorular sorardım. Tabii işi şakası bu. Ama gene oyuncu olurduk gibi ya. Çünkü bu taksi şoförü dememin sebebi çünkü her bindiğimde hala öyle çok konuşuyorum ve çok sorular soruyorum. Eskiden daha çok soruyordum. Aklınıza gelecek en saçma sorular. Çünkü çok taksi şoförlüğü gerçekten çok enteresan. O da oyunculuk gibi. Şimdi bir müşteriyi alıyorsunuz, bırakıyorsunuz ya.

0: o oyun bitiyor. Oyun gibi düşünün. Hı. Başka bir müşteriyi aldığın zaman başka bir oyun başlıyor. Evet. Çünkü karakterler değişiyor sürekli.
1: Evet.
0: Aa, böyle bir proje mi yapsam? Çok enteresan.
2: Her müşteride farklı senaryo oluyor.
0: Yani. Evet, bravo. Evet,
2: çok güzel.
1: Ama iyi ki oyuncu olmuşsunuz.
2: Evet,
1: iyi ki
2: orası olmuş. Öyle. Evet.
0: Ama şaka bir yana, oyuncu olmak, tekrar hayata gelsem de gene isterdim oyuncu olmayı. Evet.
2: Kariyeriniz boyunca birçok farklı karaktere hayat verdiniz. Taksi şoförü olsaydınız da her müşteri de farklı olacaktı. Sizi en çok etkileyen veya kendinizden bir parça bulduğunuz karakter hangisiydi?
0: Yani o kadar çok iş yaptık ki ama herhalde kafa ilk gelen o Almancı karakteri. O unutamam ben hayatım boyunca. Hem insanların beni çok tanımasına vesile olan bir, evet, karakter oldu, evet, sevilmesine. Hem de hayatıma bambaşka bir insan girdi. Çünkü 11 yıl onunla yaşadım ben. kamera karşısında onunla yaşadım. Tabii bittikten sonra tabii Ceyhun oluyorsun ama sürekli 11 yıl 80'ler dizisinde Almancı Şahin. Hatta ben onun sinema filmini yapmak istedim. O karakterin Almanya'daki hikayesini. Yazdık hatta. Gittik de o Köln'e gidip oradaki düğünleri gezip oralardan bir şeyler topladık. Ama bir yerde kaldı, tıkandı ama belki ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapabiliriz ama Almancı Şahin
2: ama
0: karakteri Şahin'in çok bambaşka.
2: Şahin'in neşeli hali bence size çok yakışıyor, uyuyor yani bence.
0: Ama bir de çok patavatsız bir adam bu ya. Almanya'da tabii ki de yani örf adet analelerimiz tabii farklı ya burada. Hı hı. Ha, pat diye düşündüğünü söyleyen bir insan, şimdi böyle bir şey mümkün mü? Büyüklerin yanında düşündüğünü bir şekilde pat diye söylemek, işte eniştesinin karşısında bayak bayak üstü böyle ne var enişte, ne olacak öyle işte bakın. Şahin dediğin zaman bunlar geliyor başımıza, Şahin be. O yüzden ama o onun rahatlığını çok, evet, sevdi seyirciler sağ olsun, onu diyebilirim.
1: Evet. Ama çok komik ve unutulmaz bir karakterdi çok, gerçekten.
2: Evet, değil mi? Çok, gerçekten.
3: Elektrik öyle alıyorsun, hop veriyorsun. Tek oraya sonra.
4: Eyvallah, eyvallah. Bu ne mi var ki?
3: Hadi hep beraber komandı bitti.
4: Oğlum millet bakıyor ya, ayıp ya, olur mu ya?
3: Hadi Ahmet abi, hadi hadi. Das ist super.
4: Ha, o dediğinden askerde var.
3: Echt?
4: Ya.
3: Kruvasan var, o zaman ben yaşadım. Her sabah askerde kruvasan yiyeceğim. Oooo.
1: Gerçekten çok uzun yıllardır sanat dünyasının içerisindesiniz. Hı. Peki sizce size en büyük katkı sağlayan deneyim hangisiydi?
0: Eğitimim deneyim olarak. 3 farklı yerde eğitim aldım ben. Öncelikle ben çocuk oyuncu olarak başladım. Hı hı. Ben 1982 doğumluyum. 1993 yılında ilk dizide yer aldım. Ana kuzusu diye. Oradaki eğitimden de olabilir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi benim için çok büyük bir eğitim. Onu da diyebilirim. BKM Mutfak. Orada da 3,5 yıl Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere çok büyük ustalarla çalıştım. O da çok büyük bir deneyim oldu benim için. Türk Erinoğlu'nun burslu kazanmıştım. TÜRVAK. Çok zor girilen bir yerdi. 1,5-2 yıllık bir eğitim aldım oradan da. Nedim Saban benim ilk tiyatro sahnesine alan, kabul eden, onun da bir audition'ı vardı. Onu da söyleyebilirim. Hepsini söyleyebilirim ya. Ama bu spesifik olarak budur diyemem. Hı hı. O yüzden bunları söyleyebilirim ancak.
2: Evet. Siz de gençsiniz, çocukluğunuz boyunca sanata, tiyatroya ilgi alaka vermişsiniz. Bütün, evet, hayatınız bununla. Peki sizce gençlerin tiyatroya ve sanata olan ilgisini arttırmak için neler yapabilirsiniz? Mesela çocuk ve gençlik komitesi olarak

0: Her zaman gençlerin yanında olduğumu burada dile getiriyorum ve bunu hiçbir karşılığı olmadan atıyorum, o ödül töreni varsa gençlerle birlikte gidip onu sunmak, onlarla birlikte hoş sohbetler geçirmek, her şeyi onlar için yaparım. Çünkü ben de sizin dönemlerinizden, arkadaşlarıma da buradan söylemek istiyorum. Ben de sizin dönemlerinizden çok geçtiğim için böyle bakardık ustalarımıza, abilerimize. O yüzden daha çok bu mesleği yapmak istiyorlarsa öncelikle vizyonunuzu geliştirmenizi istiyorum. Ne demek bu? Bol bol kitap okumanızı, çok araştırmanızı ve soru sormak. Sormuyoruz ya. Yani
1: Doğru.
0: soru sormak. Yani ne aklınıza geliyorsa, dedim ya taksi şoförü olmak istedim. Belki benim o da dönüm noktamlardan birisi olabilir. Çok soru soruyordum ben. Hala da sorarım. Ya aklınıza gelecek en mantıksız sorular. Çünkü o soru soruyorsun, bir şekilde belleğe gelip geçiyor ya.
2: Evet.
0: O yüzden bol bol yani oyunlara gitmek. Bu da çok vizyonu açıyor, genişletiyor. Ve artık gençleri görüyorum, sürekli böyle yürürken de hiç bakmıyorlar. Hiçbir şekilde iletişim yok denilecek kadar. Birazcık böyle açmamız lazım kafamızı, radarları. Hayat burada aslında, bu telefonlarda değil.
1: Evet.
0: Ben bunu çünkü hep söylüyorum. Yolda gördüğüm genç arkadaşlarıma da, evet abi doğru söylüyorsun diyorlar. O yüzden bunları söyleyebilirim.
1: Teşekkür
0: Ve
1: ederiz.
0: elimden geldiğince bütün genç arkadaşlarıma da destek olmak
1: Evet.
0: istiyorum. Yapıyorum da.
2: Bunu gösteriyorsunuz
1: Evet,
2: da, sadece
1: kesinlikle.
2: istek olarak
0: Yani evet.
2: değil.
0: Yani bunu anlatmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama aslında bence de anlatmak gerekiyor. Hep böyle diyorlar ya, ben işte
1: Mütevazılık bir yere kadar
0: diye, ama
1: bence.
0: söylemek de lazım yani.
1: Kesinlikle.
2: Evet,
1: Evet.
2: ya önemli olan tabii bizim bunu hissediyor olmamız, daha önemli olan.
1: Evet.
2: Peki, o zaman şunu da sormak istiyorum. Tiyatro ekip çalışmasının en yoğun yaşandığı anlardan biri. Bunu en iyi siz bilirsiniz tabii
0: Tabii,
2: ki.
0: prova zamanı.
2: Sizce bir takımın başarılı olması için en önemli olan unsur nedir? Spor ve tiyatro arasında benzerlikler görüyor musunuz?
0: Sporla tiyatro arasından ziyade görüyorum tabii ki. Futbolla bağdaştırırsak, mesela futbolcular antrenman yapıyor, oyuncular prova yapıyor tiyatroda. Futbolcular maça çıkıyor, oyuncular ne yapıyor? Sahne alıyor, oyuna çıkıyor. Aynı şekilde olduğunu görüyorum ben. Tiyatroda olmazsa olmaz tek şey seyirci.
2: Evet.
0: Aslında futbolda da olmazsa olmaz tek şey seyirci.
2: Evet.
0: Seyirci olmadığı zaman boş tribünlere oynamak, futbolcu boş tribünlere oynamak ne kadar zevk verir. Seyirciden sonra tekst gelir, sonrasında da oyuncu gelir.
1: Evet.
0: En önemli şey seyircilerimiz. Sağ olsunlar, seyircilerimiz de bizi, benim son 4 prodüksiyonlu oyunlarımda hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Seyirci beni seviyor, bizi seviyor. Ben de, bizim ekipte onları çok seviyoruz. Sağ olsunlar, onu da diyorum. Kazandığımız paranın hiçbir önemi yok. O seyircilerin alkışlarından daha hiç öte bir şey olamaz.
1: Evet,
0: Bence.
1: bence de.
0: Benim
1: Evet.
0: şahsi görüşüm.
2: Ama ben de geldim sizin birkaç oyununuzu izlemeye.
0: Aa,
2: Ya özellikle
0: hangi oyunda?
2: Pembe
0: Pırlantalara.
2: Pırlantalara gelmiştim ben.
0: 176 oyun oynadık.
2: Evet, çok
0: 4 tane de ödül
2: oynadınız
0: aldık.
2: orada. Evet, ve
0: Yani
2: ben o
0: kapalı
2: oyunda
0: gece.
2: gerçekten gülmekten yerlere yattım. Özellikle sizin karakteriniz çok komikti.
0: Estağfurullah. İşte o karakter, sizin karakter diyorsun ya, olay ne biliyor musun? Aslında o ekip işi gene.
2: Evet.
0: Şimdi tek başıma ben orada çıksam, o şakaları yapsam, hiçbir sakil bir şekilde kalır.
2: Evet.
0: Ama yan taraf oyuncularımızla bir ekip ruhu oluşturduğumuz için o güzel oluyor orada.
1: Evet.
0: Bundan önceki oyunda başka bir arkadaşım lokomotif görevi görüyordu. Biz onunla pas veriyorduk. İşte ekip ruhu bu.
1: Evet.
0: O yüzden de çok güzel ödüller aldık. Sağ olsun. Gene seyircilerimiz sağ olsun.
2: Ben size bu konuda bir şey daha sormak istiyorum. Ben oyunu 2 kere geldim izlemeye. İlk
0: Dilekçe mi?
2: izlediğimde, evet. İlk izlediğimde bazı replikler yoktu, ikincisinde vardı.
0: İşte
2: Sizce tiyatro her zaman böyle kendi içinde de gelişen
0: yenilemesi
2: bir
0: lazım
2: oyun
0: tabii.
2: mu?
0: Bir de şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türk oyunlarımız da var. Tabii ki de oynadık, ettik ama şimdi yabancı oyunları alıyoruz. Onka Ajans var. Oradan oyunları beğeniyoruz ve alıyoruz oyunu. Diyoruz ki bu oyun bizim. 1 yıl bu oyunu oynayacağız, hakkımız. Yönetmen geliyor, çalışmalar başlıyor falan. Şimdi bizden de bir şeyleri görmesi gerekiyor. Yani bizden dediğim ülkedeki şaka,
2: Evet.
0: mizahımız da çok iyi bizim.
1: Kesinlikle.
2: Evet.

0: Ben Türk mizahına bayılıyorum, hastasıyım. O yüzden bizden de bir şey, ondan dolayı söylüyorsun Efe. Bizden de bir şey gördüğü için her oyun aynı gibi değil aslında. Aslında aynı ama aynı gibi de değil. Çünkü oradan bir şey oluyor, bir kedi geçiyor, oyuna kedi çıktı mesela. Ben kediyi aldım. Bayağı oyunun sonuna kadar kediyle oynadım. Bizim oyunda kedi var ya.
1: Evet.
0: O kedi hep var. O aslında evet. Maket bir kedi. Gerçek bir kedi girdi oyuna ve gitmedi.
1: Gerçekten.
0: Ben onu dışarı aldım, dışarı attım. Tekrar geri geldi. Aldım, dışarı attım.

0: bakalım evet. bugün ne olacak diye.
1: Bence en güzeli zaten böyle doğaçlama geliştiği evet, zaman. Evet, evet, evet. Yani beni de böyle güldürdüğünüze göre. O zaman az önce arada bir böyle futbolu çıtlattık. Ben Hayır. bir Fenerbahçe hakkında da sizin hikayenizi dinlemek isterim. Tanışmanız evet. nasıl oldu? Aa. Çocukluk yıllarınızda bugüne kadar böyle nasıl devam etti bu Fenerbahçe sevdası?
0: Fenerbahçe'ye ben hep bunu da söylüyorum. Boş zamanlarımda oyunculuğa işimi yapıyorum. Aslında benim işim Fenerbahçe diyorum. Hep bunu şaka değil ama gerçekten Fenerbahçe benim için bambaşka bir duygu içeriyor. Karşılıksız bir aşk gibi. Karşılıksız bir aşk gibi değil. Karşılıksız bir aşk. Hani kalbi yok, insan değil ama kaşı yok, gözü yok, kulağı yok. Ama o Fenerbahçe işte ama bambaşka bir şey. İyi ki de Fenerbahçeliyim. Benim Fenerbahçeli hikayem Rıdvan Dilmen. Evet. Beni Fenerbahçeli yapan o dönem işte 82 doğumluyum. İlk ben 85 yılında bu çubuklu formayı gördüm ve aşık oldum. Sonrasında da sağ olsun Rıdvan abiyle bir şekilde bir yerde tanıştık ettik. Aile dostu olduk. Hı hı. Ve o beni daha çok Fenerbahçeliydim. Daha çok Fenerbahçeli hı. oldum. Yani insanlar mesela anlamıyor. Çünkü mesela hani 12 yıldır, 13 yıldır bir şampiyonluk hasreti var ya. Bizim için gerçekten şampiyonluklar hiç önemli değil. Bu bir Fenerbahçelilik. Futbolcular mesela kaybediyor. Maçı kaybediyoruz. Biz kalkarken bu sadece futbol için değil, basket için de, bayan basket için de, erkek basket için de kaybetsek de biz gerçekten üzgün olarak başlıyoruz. Fenerbahçeliler bunu sadece bilir. Aslında bu bir Fenerbahçeli olmak bir hastalık aslında. Ama çok güzel bir hastalık. Yani bunun tedavisi yok.
2: Biz de hastalık hastalarıyız
0: hastalık
2: aslında.
0: Hastalık evet. evet. Onlar Fenerbahçe iyiyse biz de iyiyiz. Evet. Fenerbahçe kötüyse biz de kötüyüz. Kesinlikle. Sadece futbol değil. Ama buna emin olalım ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. 4 gün 5 gün kutlayacağız ve insanlar şampiyonluğu o zaman görecek. Yani o yüzden neresinden başlasak, nasıl anlatsak buralara gidiyor konu.
1: Ya,
0: şampiyonluk için biz sevmedik Fenerbahçe'yi.
2: Tabii ki.
0: O yüzden benim Fenerbahçeliğim çok ayrı bir şeydir. Hakikaten ben bu yaşta da üzülüyorum, ağlıyorum. Hatta geçen son Kasımpaşa maçıydı. Böyle kaldım ekranda. Begüm anladı üzüldüğümü, çok üzüldüğümü anladı. Ya bak Karya'yla kızımın adı Karya. Karya'ya bak ya dedi. Mutlu olursun dedi. Mesela o kadar ertesi gün kalktım. O kadar çok üzüldüm ki yani. Ona da üzüldüm. Begüm'ün bu üzülmesine de üzüldüm. Çocuk Karya'yı kucağıma aldım. Şimdi hissediyor ya babanın da hani üzüldüğünü evet. hissediyordur. Evet. Böyle baktı bana. Yok yok bir şey yok falan dedim. O yüzden benim gibi olmasın derdi değil çocuk ama herhalde olacak gibi duruyor.
2: Ya ama ben de öyleydim. O maçta öyle bir şey yaşandı ki üzüleme. Böyle kaldım ekrana bakıp sadece. Evet.
0: İşte bu Fenerbahçelilik.
2: Evet.
0: Diğer kulüpler bunu bilmiyorlar aslında.
2: Evet. Bir ara şeyi fark etmedi. Böyle duruyorum. Bak reklamlar başlamış.
0: Yok, yok. Zaman
2: programlar
0: duruyor.
2: Gelmiş.
0: Yani.
2: Evet.
0: Yani 3 saat böyle durdum ben de.
1: Ama herkesin Fenerbahçeliği böyle olmalı bence.
0: Herkesin de farklı da olabilir ama biz bence böyle yaşıyoruz.
1: Evet,
0: böyle
1: kesinlikle.
0: De seviyoruz.
1: Evet.
2: Evet.
0: Onun için anlamıyor olabilir arkadaşlarım da söylüyor. Nasıl bir şey ya falan diyor. Bilemiyor kimse gerçekten.
1: Evet,
0: o motorun sesini o köpükler bilemezsiniz. O bir arkadaş vardı, genç bir arkadaşımız. Evet. Yat şeyini anlatıyordu. Bilemezsiniz evet.
1: Siz benim anladığım kadarıyla Fenerbahçeliğin her günü böyle dolu dolu
0: evet,
1: yaşıyorsunuz.
0: Çok,
1: peki
0: çok.
1: O zaman Fenerbahçe tarihinden bir günü yeniden yaşama şansınız olsaydı.
0: Çok ya.
1: Bir tanesine.
0: Tamam. Bir tanesi.
2: İki de olur.
1: İki de olur.
0: Geri mi getirelim? Yaşayalım mı o tekrar onu? Yaşayalım mı?
1: Bence yaşayalım.
0: Ha. 3-0'dan 4-3'lük Gaziantep maçı var.
1: Evet.
0: Yaşamak
1: evet,
0: için.
1: Kesinlikle.
0: Sevilla'da, İspanya'daydım ben de. Sevilla'daki o penaltılarla tura atladığımız.
1: Evet.
2: Aa, evet doğru. Ya, Volkan'ın
0: Zico'yla çeyrek final var.
1: Kurtarışları, evet.
0: Mesela geri getirmek istesem Benfica maçımız var.
1: Evet.
0: Orada sakatlarımız 7 tane falan sakat vardı. O mesela o anı yaşayıp geri getirmek iste yani. Olumlu olarak bir üst tura
1: evet, kesinlikle.
0: Çıkmak iste. Çok var. Mesela biraz önce

0: bahsettiğimiz Kasımpaşa maçının. Evet. Dostu attık.
1: Bitir,
0: bitir maçı. Evet, evet. Sen bize maçı bitir abi maçı.
2: Evet. O zaman ben size şunu da sormak istiyorum. Artist milli takımında oynadığınızı biliyoruz. Ve tebrik de ederiz.
0: Estağfurullah.
2: Peki siz gençken hiç amatör ya da profesyonel bir sporla ilgilendiniz mi?
0: Futbol oynadım. Futbol oynadım. Uzun süre top oynadım. Hatta bahsettim işte biraz önce yayına girmeden işte 5,5 yıl İsviçre'de yaşadık. 3-4 yılda Fransa'da yaşadık. Hem İsviçre'de hem Fransa'da da futbol takımımız vardı. Orada oynadım. İsviçre'de Turikum diye bir takım vardı. Orada da işte minik takımda oynuyordum. Turnuvalara gidiyorduk. Orada da çok gözde bir futbolcuydum. Yani kalmış olsaydık orada olabilirdim. Sonrasında Fransa'ya geldiğimiz orada da Robertso diye bir takımımız vardı. Hatta Strasbourg'un şu anda birinci ligde oynuyor Fransa'nın. Ligue 1. Lig 1'deki takımına seçilmiştim. Ama işte o talihsiz bir şekilde şey yaptık. Türkiye'ye geri gelmemiz gerekiyordu. Sonrasında buraya geldiğimde burada da top oynadım. Hatta yarı profesyonel, o dönemler öyle diyorlardı. Yarı profesyonel kadar çıktım. Hatta Beşiktaş beni seçmelerine girdim. Orada da aldım ama olmadı, istemedim. Evet. Fenerbahçe'de olmak istedim, oynamak istedim. Olmayınca da olabilir. Hayat bu ama amatör olarak devam ettim.
2: Ya aslında taksi, oyuncu olmasanız taksici değil, belki futbolcu da olabilirmiş.
1: Evet, belki de. Evet.
0: Olabilirdi ama o da ne biliyor musun Efe Gülcan? Şey, yani motivasyonunu vermen gerekiyor hepsine. Evet. Yani futbolda da öyle, sporda da öyle. Sadece futbol değil, oyunculukta da öyle. Full aşık olman gerekiyor. Ben demek ki çok aşık değilmişim diyeyim. Yani az buçuk aşıkmışım.
1: Fenerbahçe spesifik olarak. geçtiğimiz programımızda konuğumuz Messi'ne de bu soruyu yöneltmiştik ve kendisi sizi söylemişti. Bu programda bu nedenle size de soralım. Tamam. Diyelim ki Fenerbahçe deplasmanında 3 kişiyle birlikte gitme hakkınız var. Messi'den sizin isminizi vermişti.
0: O kaç siz kişi? 3 kişi demedi mi o?
1: 3 kişi, biri sizdiniz.
0: Ha, tamam. Diğerleri kimdi?
2: Biri Uras Kaygılaroğlu'ydu.
0: Tamam, klasik.
2: Biri sizdiniz.
0: Biri.
2: Diğerini hatırlayamadım.

0: Anam Emir. Neden dediğimi o bilir.
1: Fenerbahçe'nin geçmişten bugüne birçok unutulmaz yıldızı var, başarısı var. Peki bugün yeniden sahada izleme fırsatınız olsa hangi efsane futbolcuyu izlemek isterdiniz diyelim o zaman bu defa da?
2: Bir tane değil mi?
1: İki olur, üç olur.
2: O zaman

0: Katılıyorum.
1: Keşke. Olabilir. Evet. Çünkü okuyduğum araştırmalarımdan, hatta onu izleyenler de falan insanlar bayağı yaş olarak üstüne. Hani onlar da diyor ya, ah keşke izleseymişsin sen ya diye.
0: Evet, kesinlikle keşke. Katılıyorum.
1: Lefter, ruhu şad olsun. Evet. Onu söyleyeyim.
0: O zaman son olarak gençlerimize sizden bir tavsiyeyle sonlandıralım. Çocuk ve Gençlik Komitemizin üyeleri arasında sanat, spor, teknoloji ve farklı alanlarda ilgilenen birçok genç var. Kendi hayallerinin peşinden giderken onlara vereceğiniz en önemli tavsiye nedir diyelim?
1: Bir kere arkadaşlara şunu söylemek, hep bunu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini çok iyi bilsinler. Ne yapmak istiyorlar? Çok iyi bilsin. Hatta bununla ilgili TRT'de ben bir tane program yapıyorum. Mesleğini keşfet diye. Her bölüm bir meslek inceliyorum. Gençlerin. Çünkü şimdi istediği mesleğin üniversite sınavına giriyor, kazanamıyor. Atıyorum su ürünlerine giriyor ama başka bir şey yapmak istiyor. Bizim de dedik ki ya gençlere bir katkıda da bulunsun. Bir proje yapalım. Mesleğini keşfet dedik. Her bölüm yepyeni bir meslek. 257 tane meslek, onun kolları var. Yani 400 küsür tane aslında meslek var şu anda.
2: Birkaç bölümünü izlemiştim.
1: İzlediniz mi? İzlediniz mi? İşte önce orada da onu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini, ne istediklerini önce bir kafada arkadaşlarımız, genç dostlarımız bir düşünsün, karar versin. Ondan sonra yapabiliyorlarsa koşulsuz şartsız, hep bunu söylüyorum, aşık olsun. Aşk yaşasın o meslekle. Ve o meslekle ilgili çok incelemeler yapsınlar. Vizyon çok önemli. Vizyonlarını geliştirsinler. Çok araştırma yapsınlar o meslekle alakalı. Ondan sonra zaten bir de o arkadaşlarımızın, dostlarımızın kalbi de temiz, hep ben onu söylerim. Önüne zaten çıkacak şanslar ve ben tavsiye vermek değil de naçizane öğüt de değil, bir dost, bir arkadaş, bir abi gibi, bir böyle bir sohbet diyelim. O yüzden çocukken ben hiç sevmezdim çünkü. Nasihat söyle bak, çalışmıyor bu çocuk. Dayısı söyle bak, çalışmıyor. Bir öğüt ver, bir nasihatte bulun. O yüzden ben şey diyorum, sohbet değil. Aynen.
0: Kesinlikle.
1: Bunu yapsınlar. Çünkü bu dönem enteresan bir dönem. Çok gençler özellikle ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Onu bilmeleri gerekiyor ki onun üstüne gitsinler.
0: O duyduğumuz endişe, çünkü herkes, izleyiciler de katılacaktır. Sizin gibi işimizi severek ve hani sıkılmadan çok uzun bir süre yapmak istiyoruz. O yüzden en güzelini seçmek istiyoruz.
1: Mesela ben bu meslekte ne kadar kulağa küpe olur arkadaşlarımın, 6 yıl hiçbir şey yapmadım ben. O kadar çok meslek gruplarından teklif geldi ki, işletme bilmem ne, o bu şu. Hayır dedim. Ben dedim oyunculuk yapacağım. Gerçekten böyle durdum. Yani 6 yıl bir şey yapmadım. Durdum dediğim, tabii ki de oyunlara gittim. Araştırmalara devam ettim. Workshoplar aldım. Paslanmamak için çalışmalar yaptım. Ama bekledim. Olacak dedim bu ve oldu.
0: Çok isteyince demek ki.
1: Çok istemek de lazım. Evet. Çok güzel bir laf.
2: O zaman Fenerbahçe'mizle bitirelim. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü tabii ki ama
0: programı bitirelim.
2: Programımızı. Fenerbahçe'miz yalnızca bir spor kulübü değil, evet, aynı zamanda güçlü bir kültürü ve aidiyet duygusunu temsil eden büyük bir oluşum. Kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftar için kongre üyeliği çok özel bir anlam taşıyor. Sizin kongre üyeliği süreciniz nasıl gelişti? Kulübümüze üye olmaya nasıl karar verdiniz? Ayrıca sizce Fenerbahçe'yi diğer kulüplerden ayıran en büyük özellik nedir?
1: Kongre üyeliğim çok enteresan bir şekilde gelişti. Ben hep istiyordum ama bir şekilde gerçekten vakit bulamıyordum. Yani ben Fenerbahçeliyim ama benim daha çok Fenerbahçeli olmam için ve benim kulübüme katkı sağlamam için, sadece forma almak, o yapıyoruz tabii ama bir şey, ailenin bir ufacık bir parçası olmam gerekiyor deyip başladı. O dönemler sağ olsun Aziz Yıldırım başkanımızken çok ön ayak oldu kendisi. Ben istedim, dedim ki yani ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kendim şey yapmak istiyorum, ödememi ben yapacağım. Sağ olsun referans olarak kendisini yazdı. Sadece bunu yaptı, biliyor musunuz? Sağ olsun.

0: Ama prosedürler nasılsa aynı şekilde bana da öyle yapıldı. Yani hiçbir ayrıcalık yoktu. Ama çok enteresan değil mi?
1: Çok.
0: Kongre edibi geliyor. Aa, referans Aziz Yıldırım, Tamer Yelkova. Allah Allah. Evet, biraz düşündüler herhalde. Ama aidatını yatıran, sürekli kulübüne çok her zaman her şekilde koşulsuz destek olan birisiyim. Kongre üyesi olmak bence ayrıcalık. Fenerbahçeli olmak daha büyük ayrıcalık. Bunu Fenerbahçeli ancak bilir. Yani bizler bilebiliriz.
1: Evet.
0: Çünkü biz böyle konuşuruz. Sabaha kadar Fenerbahçe'yi konuşuruz. Çok da güzel sohbetlerimiz de olur. Bunu sadece biz bilebiliriz. Dışarıdakiler biraz anlamayabilirler. Çünkü içinde olmadıkları için. O yüzden buradaki seyircilerimize de, Fenerbahçelilere de başarı gelip geçici. Önemli olan kulüp kalıcıdır. Çok güzel bir lafı var. Rahmetli Selçuk Yulan'ın Denizli maçları hatırlar mısınız? Christoph Daum vardı. Çok da güzel bir laftı. Üzülmeyin sevgili Fenerbahçeliler dedi kameraya bakıp. Bugün Daum gider, Haum gelir. Ama Fenerbahçe kalır. Çok güzel bir laftır aslında.
1: Evet.
0: O gergindik o zaman çok gergindik ama hakikaten dedim ya yani evet üzülelim. Ama hayat devam ediyor. Fenerbahçe yaşıyor. Sanıştı işte bir şey zannediyoruz. Bitti zannediyoruz sanki ama bitmedi aslında. Tekrar küllerinden dolayı yani neler yaşadı bu kulüp.
1: Evet doğru.
2: Biz bugünün anısına sizlere bir hediye
0: sulu
2: takdim
0: bir
2: etmek istiyoruz. Biraz altı
1: biraz
2: sulu
0: benden
2: olacak
0: dolayı
2: ama.
0: Kusura bakmayın.
2: Bu nedir? Bu bizim kongre üyelerimize özel, dışarıya satışı bulunmayan, yalnızca kongre üyelerimizin sahip olabileceği bir üyelik tişörtü.
0: Ay.
2: Biz bunu bugünün anısına size takdim etmek istedik.
1: Umarız
2: Umarım beğenirsiniz.
0: Ya ne demek ya? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Gösterebiliyorum değil mi?
2: Tabii ki,
1: tabii
2: tabii
1: ki.
0: Gösterebiliyorum ya. Çok güzel, çok teşekkürler. Çok
1: Biz
0: sağ olun.
1: teşekkür ederiz. İyi ki
0: Buz imza töreni gibi oldu.
2: Çok
1: O
2: sağ
1: zaman
2: olun. Biz sizlere tekrardan çok
0: ne
2: teşekkür
0: demek?
2: Ediyoruz.
0: Ben teşekkür
2: İyi ki
0: ediyorum.
2: Geldiniz. Çok da
0: İstediğiniz
2: memnun
0: zaman
2: olduk.
0: Şuradayım zaten. Evim yakın.
2: Olur.
0: Ne zaman neye ihtiyacın olursa burada arkadaşlara da inşallah örnek olmuşuzdur. İyi ki varsınız siz de arkadaşlarım.
1: Siz de çok,
2: çok
1: teşekkür ederim.

yapılıyor. Topuk yaylası tesislerimizde futbol takımımız 2 Temmuz Perşembe gününe kadar burada kamp programını gerçekleştirecek. Hafta başında bildiğiniz gibi sağlık kontrolleriyle yeni sezon futbol takımımız için başlamıştı. Takımımız çarşamba günü sabah saatlerinde Samandıra Cambartu tesislerimizde bir araya geldi, ardından topuk yaylası yolculuğumuz başladı. Sarı-lacivert ekibimiz tesisimize ulaşır ulaşmaz ayağının tozuyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve geride bıraktığımız günü de yine çift antrenmanla noktaladı. Fenerbahçemiz oldukça güzel koşullar altında takımımız kamp çalışmalarına devam ediyor. Topuk yaylası tesislerimizde 2 Temmuz Perşembe gününe kadar burada toplam 9 gün sürecek bir kamp süreci takımımızı bekliyor. Sarı-lacivert ekibimizin kamp kadrosunda bildiğiniz gibi 30 oyuncu bulunuyor. Kaleciler Tarık Çetin, İrfan Can Eğri, Bayat Engincan Biterge ve Kuzey Sapaz. Dünya Kupası'nda mücadele eden Ederson Livakovic ve Mert Günok milli takımlarında oldukları için kadroda yer almıyorlar. Yine savunma oyuncularımız Skriniar, Osterwolde, Yiğit Efe, Bekao, Kamil Efe, Yiğit Fidan, Omar Fayet, Sarchi Brown, Levent Mercan ve Ogen Mimovic kamp kadrosundaki diğer isimler. Sarı-lacivert ekibimizin savunma oyuncularından Çağlar Söyüncü, Mert Müldür ve Nelson Semedo milli takımlarla birlikte Dünya Kupası'ndalar. Orta saha oyuncularımızdan Genduzi, Fred, Bartu, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio yine kamp kadrosundaki oyuncularımız. Orta saha rotasyonundan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, N'Golo Kante ve Amrabat yine milli takımlarındalar. İleri uçta görev yapan isimlerdense Vedat Muriç, Sıdiki Şerif, Amara Diouf, Çağrı Balta, Çağrı Pedai, Anderson Talişka, Cengiz Ünder, Antoni Musaba, Alaaddin Ekici ve Adem Yeşilyurt yine kamp kadrosundaki diğer oyuncularımız. Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu bildiğiniz gibi milli takımımızla birlikte son maçlarına sabaha karşı çıktılar ve Birleşik Devletler karşısında milli takımımız sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Günün ilk çalışması da aslında bir saati aşkın bir süre geride kaldı. Takımı sahaya çıkmadan önce yaklaşık bir saat süren bir salon çalışması gerçekleştirdim. Bu antrenmanın yaklaşık 2 saat sürmesi planlanıyor. Futbol takımımız adına oyuncularımız burada bir yandan güç depolarken bir yandan da taktiksel provalar üzerinde de durmaya başlamış bulunuyorlar. Antrenmanların son bölümünde dar alanda yapılan çift kale maçlar da var. Futbol takımımız adına Sarı-lacivertli ekibimizde morallerinde oldukça yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor ama çok uzun süren antrenmanlardan dolayı oyuncularımızın da bir hayli yorulduğunu belirtmemiz gerekiyor ama tabii ki de bu yorgunlukların tek nedeni yeni sezona hazır olabilmek. Saha içerisinde yine neşeli bir oyunla oyuncularımız çalışmalarına başlamış durumdalar. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde oyuncularımız bir hayli keyifliler. Günün ilk antrenmanında

bir kez daha duyurusunu gerçekleştirelim ki kulübümüzün sosyal medya kanalları, web sitesi ve yine televizyonumuzdan da duyurmuştuk. Pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde futbol takımımızın yine burada Topuk Yaylası tesislerimizde antrenmanı olacak ve bu antrenman takımımızın büyük Fenerbahçe taraftarımızla bu sezonki ilk buluşması olacak. Taraftara açık bir antrenman gerçekleşecek ki bir kez daha belirtmek gerekirse pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde bu antrenmanı taraftarlarımız tesislerimizde izleyebilecekler ki eminiz ki erken saatlerden itibaren tesislerimize gelecektir sarı lacivertli taraftarlarımız. Takımımızın buradaki kampı 2 Temmuz Perşembe günü sona erecek demiştik.

karşı karşıya gelecek ve 14 Temmuz günü takımımız İstanbul'a dönecek ve çalışmalar Can Bartu tesislerimizde devam edecek. Tabii tüm bu çalışmalar hem yeni sezon hem de ilk resmi maçımızda Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turunda Konik Zabje ile oynayacağımız karşılaşma için günün ilk çalışması

çalışmasının ardından taktiksel provalar başlayacak. Günün ilk antrenmanında ve yaklaşık 2 saatle birlikte bugünkü ilk antrenmanın tamamlanması planlanıyor. Oyuncularımız çalışmalarını teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde sürdürüyorlar. Biz de saha çalışmasının ilk bölümünü canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Oyuncularımızın günün ilk antrenmanındaki çalışmalarını ekrana getiriyoruz. Bugün çift antrenman var. Akşamüstü saatlerinde de futbol takımımız günün ikinci çalışmasını yine gerçekleştirecek. Oldukça güzel iklim koşullarında takımımızın burada kamp yaptığını söylememiz gerekiyor. Hava çok sıcak değil. Özellikle gölge alanlarda üzerinize de bir şey almadan çok kolay duramıyorsunuz. Topuk yaylası tesislerimizde ve takımımız çok güzel bir şekilde burada çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'miz günün ilk antrenmanında pas çalışmalarıyla birlikte oyuncularımızın performansı da devam ediyor. Birazdan da taktiksel provalar başlayacak ki bize de ayrılan sürenin böylelikle bu bölümde yavaş yavaş sonuna da geleceğiz. Oyuncularımız gruplar halinde pas çalışmalarını sürdürüyorlar. Takımımızda kampta yer alan oyuncularımız performanslarını sürdürmeye devam ediyor. Fenerbahçe'miz yeni sezon hazırlıklarını topuk yaylası tesislerimizde sürdürüyor. Futbol takımımızın yeni transferlerinden Vedat Muriç kampta sorularımızı yanıtladı ki bu programı da hem Fenerbahçe Televizyonu'ndan hem de YouTube kanalımızdan izlemenizi tavsiye ediyoruz. Oldukça güzel bir programa imza attığımızı düşünüyoruz. Günün ilk çalışması teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde devam ediyor ki bizleri izlemeye başlayan, yeni izlemeye başlayan taraftarlarımız için bir kez daha belirtmek gerekirse çalışmanın ilk bir saatlik bölümü bugün salonda gerçekleşti ki geçtiğimiz günde yine ilk antrenmanın ilk 40 dakikalık bölümü salonda gerçekleşmişti. Bugün salon antrenmanın süresi biraz daha uzadı ve şimdi de oyuncularımız günün ilk çalışmasında saha içerisinde koşu çalışmasıyla başlamışlardı. Şimdi de pas çalışmalarıyla birlikte günün ilk antrenmanı devam ediyor. Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncularından yoksun bir şekilde kampı sürüyor Fenerbahçe'mizin futbol takımımız. İlk resmi maçına Bornik Zabrze karşısında çıkacak. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçındaki ilk karşılaşma bildiğiniz gibi.

bir stadımızda oynanacak ve yine taraftarlarımızla buluşacağı gün maç olarak o olacak. Ama bir kez daha belirtmek gerekirse bu pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde takımımız büyük taraftarımızla ilk olarak Topuk Yaylası tesislerimizde bir araya gelecek. Taraftarı açık olarak gerçekleşecek pazar günü saat 17'deki antrenman ve eminiz ki pazar günü burada taraftarlarımızla takımımız çok güzel bir şekilde her zaman olduğu gibi bir araya gelecekler. Günün ilk çalışması halen daha devam ediyor oyuncularımız. Pas çalışmasıyla günün ilk antrenmanına devam ediyorlar ve birazdan da taktiksel çalışmalar başlayacak.

0: sürdürüyoruz. Kısa bir koşu çalışmasıyla başlamıştı antrenmanın sağ etabı ve şimdi de oyuncularımız pas çalışması gerçekleştiriyorlar ve günün ilk antrenmanında da bizlere ayrılan bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sarı Lacivert ekibimizin tüm antrenmanlarından ve çalışmalarından tüm gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
2: İşte hesaplarımız.
1: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi Fenerbahçe Televizyonu'yla ortak yayına geçiyoruz.
1: Merhabalar, Fenerbahçe Günlüğü programımızda Barbaros Atayel'le sizlerle birlikteyiz. Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
1: Yoğun tempoda takımımızın çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe'nin konuşacağız, topuk yerlesine gideceğiz. Hı hı. Amirli futbol takımımız turnuvaya galibiyetle veda etti. Keşke bu galibiyet daha önceden olsaydı diyoruz. Güzel de goller geldi. Amerika'nın da gerçi ciddi bir rotasyonu var. Evet. Maçta doğal olarak. Neler söylemek istersin? Şöyle bir giriş özetlemesi yap, sonra detaylara geçelim.
2: Abi öncelikle yayından önce de söyledim. Seninle program yapmak hem büyük onur hem büyük keyif. Biz çok sizlerle büyüdük. Yani çok duygusal ve heyecanlıyım
1: şu an. Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim yani bu onur için. Sonrasında dediğin gibi Amerika maçı aslında beklediğimiz gibi oldu. Hem rotasyona gitmeleri açısından hem de Amerika'ya karşı daha iyi bir oyun oynayacağımız belliydi. Çünkü ilk iki maç aslında bir Süper Lig oyunu oynandı Dünya Kupası'nda. Kendi silahımızla vurulduk diyebiliriz. Futbolun oynanmamaya çalışıldı. Bir rakip futbol oynamamaya çalıştığı zaman onu yenmek, onunla baş etmek oldukça zor. Fenerbahçe de bunu her sene çeşitli aşamalarda tecrübe ediyor. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak bunu görüyoruz. Benzer bir süreç. Bunları da oynamayı öğrenmemiz lazım. Gerçekten iddialı bir milli takım istiyorsak. O noktada beni şaşırtan bir şey pek olmadı açıkçası. Zaten Amerika maçının daha iyi geçeceğini bekliyordum. Ama sadece şu, bazı kadro tercihleri keşke daha başında farklı olsaydı. Dün de akışkan bir milli takım gördük. Bilmem sen ne düşünüyorsun?
1: Ya biraz ben kendimizde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Her turnuvaya şeker gibi turnuva, lokum gibi kura gözüyle bakmamamız lazım.
2: Çek bir Letonya'yı.
1: Lig kalitemizin çok daha fazla yukarıya çıkması gerektiği bu milli şeyde, skalada belli oldu.
2: Doğru.
1: Ligin kaliteli ise milli takım da ona göre bir çizgiye geliyor diye ben düşünüyorum. Artık darısı bundan sonraki turnuvalara diyeceğiz. Hı hı. Hani inşallah bir Belçika durumuna düşmeyiz. Çünkü çok iyi bir jenerasyon yakalar. Ha bu turnuva, ha şu turnuva diyene kadar o jenerasyon bitti gitti. Evet. Şimdi bu kadar yabancımızın olduğu, bir yabancı takımlarda oynayan futbolcularımızın da olduğu, hepsinin de genç olduğunu düşünürsek önümüzdeki turnuvalara umutla bakıyoruz. Ama o zamanki bu oyuncularımızın tabii form durumları ne olur, sakatlık durumları ne olur? Çünkü genellikle 3-4 oyuncuya biraz bel bağlamış bir milli takım hüviyetinde olduğumuzu da düşündüğüm için Amerika galibiyetini iyi olarak tabii değerlendiriyorum. Ama Amerika'nın da hani ciddi bir rotasyonu olduğuna da baktım. Evet. 9 futbolcu farklı çıkmış. Acaba ilk maça ya da ikinci garantileme maçı bize denk gelseydi böyle olur muydu? Onu da bir sorgulamak lazım. Ama geneline baktığımız zaman ne olursa olsun kazandığımız bir maç bizim için güzel. İşte Arda'nın attığı golün üzerimizde morali var. Fenerbahçe cephesinden bakarsak hala kendi oyuncumuz olarak kabul ediyoruz. Orkun'un golünün oluşumu bence çok güzel.
2: Arda Kenan.
1: Yani bize bunu gösterdi takım. Biz bu varyasyonu yapabiliyoruz.
2: Evet.
1: Acaba çok mu gözümüzde büyüterek, korkarak başladık turnuvaya? Aşırı konsantrasyon da bazen heyecanda sıkıntılar yaratabilir. Acaba onları mı yaşadık ilk maçta?
2: Olabilir.
1: İkinci maçta da telafi etmenin huzursuzluğu, paniği üzerimizde oldu. İlk iki maçın kombinasyonu. Üçüncü maçta şu anda rahatladığımız için acaba rahat oynadık da mı yendik? Bunların hepsini gün içerisinde, zaman içerisinde konuşacağız. Evet. Şimdi arzu edersen bir topuk yerlesine gidelim. Takımımızla başlayalım. Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Hoca Resort ve Sport Yaylası tesislerimizde sürdürüyor bildiğiniz gibi futbol takımımız. Kampın 3. gününde ilk antrenmanını yapıyor şu anda ekibimiz. Ayrıntıları sevgili Serhan Hayat bizlere aktaracak. Merhaba diyerek hemen sözü kendisine bırakayım.
3: Teşekkürler Turan Seven. Düzce'deyiz. Fenerbahçe'mizin en önemli tesislerinden Serkan Acar Resort and Sports Topuk Yaylası tesislerinde futbol takımımızın 9 günlük sürecek kampının 3. günündeyiz ve takımımız şu an günün ilk çalışmasına devam ediyor. Saat 10.

10.30'da takımımızın ilk antrenmanı, bugünkü ilk antrenmanı salonda başladı ve tam bir saat boyunca oyuncularımız salonda çalıştılar. Fizik ve güç depoladılar, dayanıklılık üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalar söz konusuydu ve bir saatlik salon çalışmasının ardından takımımız bu kez sahaya çıktı ve sahada da oyuncularımız önce kısa bir koşu çalışmasının ardından takımımız sonrasında da yine pas çalışmaları üzerinde durmaya devam ediyor. Artık antrenmanın son bölümünde oyuncularımız ve günün ilk antrenmanı tamamlanacak. İlk antrenmanın ardından oyuncularımız dinlenmeye çekilecek ve saatler 17.30'u gösterdiğinde de futbol takımımızın ikinci çalışması başlayacak. Bizler

0: arkadaşlarımız bahsediyor. Sürekli olarak Topuk Yaylası'nı övdüklerinden. Çünkü bir kere inanılmaz manzaralar. Ya futbol oynamak için o yeşilliğin ortasında. Hani herkesin, ben de bir çocukken futbolcu olmak istedim. O futbol oynamak istediği bir ortam burası. O yüzden hayranlıkla her sene başı olduğu gibi yine bakıyoruz testlere. Şu anda izliyorum ve izlemesi
1: çok
0: bile keyifli.
1: Çok Avrupa'yı. Yani bugün şu anda şurayı evet. görsen
2: takım
1: Hollanda'da desen, Avusturya'da desen
0: hiç bu sırıtmaz.
1: Şu hiç yadırgamazsın hiç yani.
0: Hem çok bakımlı tesis olarak lüks ve o bulunduğu ortam inanılmaz. Ya ülkemizin değerini bilmiyoruz temalı klişe bir konuşma da yapmak istemiyorum ama şurası Düzce'de mesela.
1: Bu imkanın olması muazzam. Kulübümüzde tabii ki çok önemli. Az
0: büyük
1: önce
0: vizyon.
1: VTR arasında da sana söyledim. Şu anda tabii milli futbolcular doğal olarak yoklar. Ama onun haricinde ben şimdi bakıyorum. Kadro şu anda tamam yani.
0: Tam. Yani Diego Carlos dışında az önce senin de söylediğin gibi tam bir kadro ve idmandan gördüğümüz görüntülerde de ben hep o isteği İsmail Kartal'ın ilk günü temalı bir konuşma şeyi vardı. Video vardı YouTube kanalımızda. Sabah izledim.

0: vaktinde. İsmail Hoca büyük Fenerbahçeli, büyük bir figür ve bunu da hakkını veren bir hoca. Her seferinde de her yıl, bu üçüncü sefer değil mi İsmail Hoca'nın? Dördüncü seferi. Dördüncü seferde yine İsmail Hoca ilk gün saygı adanmıştık ve ancak birbirimize saygı duyarsak ve işimizi hakkıyla yaparsak şampiyon olabiliriz temalı konuşmasını yapıyor ve aslında bu istikrarın uzun süredir burada olan oyuncuları diğer oyunculara aktardığını düşünüyorum. Yani hocanın prensipleri hep çok netti. Bence futbolculara bu mesajların verilmesi spor camiası için de çok kritik bir şey. Prensiplerim bunlar bunlar ve bunlara hep uyacağım. İsmail Hoca size bunu veriyor. O yüzden oyuncular sınırlarını bildikleri alanda bence kendilerini zorlamaya devam edeceklerdir.
1: Oyuncular şu andaki mevcut olsun, yeni gelecek olanlar olsun. Hocayı herkes birbirine bir kontrol ediyor. İsmail Hoca tabii kimmiş ki diyor. İsmail Hoca futbolcuya bakıyor. Futbolcu İsmail. Şimdi Fenerbahçe'ye adanmış bir hayatı İsmail Hoca'da gördüğü zaman tabii futbolcu ona göre bence kendi performansını ve durumunu tekrar bir gözden geçirir. Çünkü doğrudan direkt hani ben teknik direktörüm, işimi yaparım, paramı alırım, elimdeki bilgileri veririm, doneleri yaparım, gerisi futbolcuda mantığından uzak bir isim olabileceği için evet diye düşünüyorum. Yani ekstra bir mücadeleyle de kendini göstermek zorunda.
0: Tabii ki ya. Bir de ya futbolculuk kariyeri deseniz Fenerbahçe'ye yardımları olmuş, kupa kaldırmış bir oyuncu olmuş vaktinde İsmail Hoca. Hocalık kariyeri de bence oldukça başarılıydı. 99 puan almış bir hocadan bahsediyoruz. Ya normal bir ülkede, normal şartlarda her türlü o kupayı kaldırması gereken biri. Dolayısıyla bunlar içeride konuşuluyordur. Oyuncular da bir baktıkları zaman görüyorlardır bunu. Biz de İsmail Hoca'ya güvenip arkasına durmaya devam edeceğiz bütün sezon.
1: Evet, şimdi iki transferimiz var. Vedat Muriç, neler söylemek istersin? Aynı zamanda işte yine geçen gün stüdyomuzda da ağırladık sevgili Diouf. Yani Diouf'tan arzu edersen başlayalım. Çünkü programı da ben sundum. Futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'in orada kullandığı ifadeler çok önemli.
0: Çok.
1: Kendisinden sonra Diouf'a da sorarken dedim ki sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından bir tanesinin seninle ilgili bu şekilde yorum yapmış olması bence çok önemli dedim. Oğuz Hoca'nın o yorumları üzerinden bir Diouf'a gidelim.
0: Önceki çok iyi programdı. Ben de keyifle izledim. Oğuz Hoca'nın birkaç kez vurguladığı gibi yani orada Oğuz Hoca aslında tecrübelerini de konuşturuyor. Eminim aklında acele edip sahalara dönmeye çalışırken tekrar sakatlanan Rıdvan geliyordur. Oğuz Hoca'nın tecrübeleri gereği başka genç oyuncular elinden yüzlercesi geçti, onlar geliyordur. Kendi kariyeri, kendi daha iyi olabilip yapamadıkları, aslında o çocuğa her dönüp bir şeyler söylediğinde kameraya o çocukla ilgili, Diouf'la ilgili hep şunu vurguladı: acele etmeyeceğiz, sakin olacağız, sen büyük bir yeteneksin, biz bunun farkındayız ama acele etmeyeceğiz. Kritik bir senedeyiz. Üzerine haddinden fazla baskı yüklemeyeceğiz. Aslında bunu İsmail Hoca da kendi döneminde Arda ile ilgili anlatmaya çalışıyordu. Yani şu milli takımın şurada, sen de az önce vurguladın, o baskı altında ezilmede yaşadıklarını bu çocuğa yaşatmayalım. Ne yıldızlar kayboldu. Bunun vurgularını gördük. O yüzden taraftarın da mutlaka sabırlı olması gerekiyor. Çünkü bu tip wonderkid diyeceğim, yani FM ağzıyla, futbol menajer diliyle, ya böyle wonderkid oyuncular geldiği zaman tabii ki hepimiz istiyoruz ki bir an önce sahada görelim, yani iki çalım atsın, o maraton tribünü bir ayağa kalksın, biz de bunu izleyelim. Ama bu çocuk ciddi bir sakatlıktan çıktı, daha çok genç ve mental olarak da buna hazır olması gerekiyor performansı vermeye. Oğuz Hoca'nın oradaki vurgularını çok takdir ettim. Çünkü en kolay şey şu: Diouf'u aldık, bakın işi bitirdik, biraz sonlara doğru endişe de oldu, ya bakın işte hemen sahaya çıkacak. Bu işin en kolay yönü bence,
1: İki maçta kazanırsın, geri kalan 12 maçta oyuncuyu kaybedersin.
0: Kesinlikle abi, yani o bombayı gencecik bir çocuğun eline bırakmadı, sorumluluk aldı. Bir o negatif tavır olursa Oğuz Hoca'ya yalacak. Bunlar hep tecrübe. O yüzden ben hem beğendim hem de bu sürecin ilerletilme şeklinden çok memnunum.
1: Bir de şu da var, şimdi hepimiz biliyoruz, oyuncuyu belli bir hazırlık dönemini atlatmadan sahaya sürersin, sakatlanır,
0: Rıdvan Dilmen olur yani.
1: Sonra yeri gelir, gün gelir, oyuncu der ki ben hazır değildim, beni sahaya sürdünüz.
0: İşte, kesinlikle abi. Kesinlikle abi.
1: Şimdi artık tamamen oyuncuyu kuvvetlendirip, sertleştirip oyuncuyla karşılıklı istişareyi yapacak. Oyuncu diyor ki ben oynarım. Yani sahaya çıkmaya hazırım sorumluluğunu oyuncu üzerine alıp bunu zaten heyete iletmeli.
0: Kesinlikle. Ya orada bireyselleşmesine izin vermek gerekiyor oyuncunun. Orada da oyuncuya, yani bizim kadromuz, Dirk Kuyt da var artık. Yani İsmail Hoca'nın arkasındaki kadro Oğuz Hoca ile birlikte, Kuyt'la birlikte bunu en iyi yaşayabilecek mental olarak bir oyuncuya, yani dünya çapında herhalde son 20 yılda en büyük destek olabilecek, en çok bir takıma takım olmayı anlatabilecek insan Dirk Kuyt. O da şu an bizim takımda olduğu için çok şanslıyız. Ben onun da çok büyük şey olacağını düşünüyorum.
1: Geniş bir

0: vizyonu var şimdi Hollanda milli takımı.
1: Dünya Kupası finali görmüş. Var, Şampiyonlar Ligi finali var, gol atmışlığı var, Dünya Kupası finali oynamışlığı var. Yani
0: var da var
1: ciddi
0: yani.
1: Bir kariyer, daha, çok ciddi bir kariyer.
0: Yani Kite'ın ki evet teknik taktik olabilir ama hani mentalde ve psikolojide Kite'ın hani sanki ayrı görüşmesi lazım oyuncularla. Kesinlikle. Takımla ayrı toplantılar yapması lazım hissiyatındayım ben. Kim kesinlikle olursa olsun şimdi baktığın zaman oynayan oyuncu bile Dirk Kuyt'ı yıllarca televizyondan seyrettiği evet bir futbolcuyla beraber.
1: Evet, muazzam.
0: O yüzden Kuyt'ın da senin söylediğin gibi çok ciddi faydası, katkısı, prestiji evet olacaktır diye düşünüyorum. Diouf'a şunu söyledim. Sanırım 2023 U17'de.
1: Olabilir.
0: Attığı 5 gollü MVP evet seçiliyor. Hı hı. Çok önemli Afrika Kupası'nda çok bunu yapabilmek. Kısa bir videosunu da seyrettim. Aslında taraftarımızın hani çok sevdiği kalibrede bir futbolcu. Hani yatırıp kaldıran oyuncu bazen denir ya. Yani yatıran, kaldıran, pozisyon bilgisi olan, orta sahaya kadar gelip top alabilen de sadece ileride eli belinde bekleyen bir oyuncu.
1: Elit vuruşları var.
0: Modeli de değil. Yani evet, geliştirecek kendi üzerine. Yani Şerif'te şu anda nasıl bekliyorsak, hı-hı, diyorsak ki Şerif iyi bir oyuncu, hı-hı, olacak, onunla ilgili doneler bize dönem dönem veriyor. Diouf'ta bu daha fazla çünkü kendi ülkesinde, hı-hı, hani bizim söylediğimiz bir şey değil, kendi ülkesinin basını Sadio Mane'nin tahtına aday gösterdiği bir oyuncu.
1: Kesinlikle ki Mane orada yani tanrı kral seviyesinde. Hani o yüzden wonderkid yani olarak
0: Mane
1: tam
0: klas ilerlemiş yaşına rağmen.
1: Fransa'da infial oldu bize
0: gelmesi. Elini kaldırsa beni kim alır diye.
1: Tabii.
0: Birçok takım sıraya girer gelmeyecek.

0: kariyeri de doğru bir noktaya giderdi. Biz de en azından birkaç yıl elimizde tutabildiğimiz sürece bir süper yıldıza sahip olmanın keyfine varırız.
1: Şimdi önünde idol olabileceği işte ne bilmem dikkat. Bir de şu var, oraya geleceğim ama Senegalli oyunculara baktığımız zaman biz de hep başarılı olmuş oyuncuları görüyoruz. Niang'tan tut Tiam'a kadar, Sova kadar birçok başarılı oyuncu da gelmiştir. Mutlaka onları da herhalde izlemiştir, takip etmiştir. Çünkü programda da sordum, hepsini biliyor yani.
0: Kesinlikle hepsi döneminin en önemli oyuncuları. Yani çığır açan oyuncular. Ki anladığım kadarıyla Sov'un da onun buraya gelmesinde bu Senegalli oyuncuların ciddi etkisi var. Zaten Sov da büyük bir Fenerbahçeli yani, artık bizden biri. Bakalım, heyecanla takip edeceğiz.
1: Ama bir yerde de sevgili Barbaros, benim hani kendi adıma tabii beklentim bu, birçok Fenerbahçeli gibi. Yani bizde oynamış, bugün ayrılmış, kendi ülkesinde olan eski futbolcularımızdan bu destekleri, yardımları kulüp olarak transfer anlamında, futbolcu takibi anlamında alabilmek de bizim şeyimiz yani, olması gereken bir durumdur.
0: Ya her oyuncuyla öyle ayrılamasak da daha fazla oyuncuyu daha iyi uğurlamalı ve biraz daha tribünlerde performans veremediklerini de bir nispeten biraz daha anlayışlı davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de tribünlerdeyim. Her yıl bütün maçlara giden biriyim. Kombinemi alıp yerim yurdum belli. Oyuncu yuhlama, işte oyuncuları sahada aşağılama gibi işleri hiç yapmadım. Yapılmasını da hiç uygun bulmuyorum. Mantık şundan bulmuyorum. Benim haddime değil kimseye ders vermek ama ben daha bunun etkili olup bir oyuncuyu daha iyi hale getirdiğini görmedim. Yani hepimizin amacı başarılı olmak ya, ben de kazanalım istiyorum.
1: Şurada biz yayındayız. Bize yayındayken devamlı şuradan birileri bir şey söylese,
0: konuşamam,
1: bu yayın ne kadar
0: abi,
1: sağlıklı bir yayın olabilir.
0: Kesinlikle haklısın. Burada nasıl dediğin gibi sessiz bir ortam var işimizi yapabilmemiz için. Dolayısıyla sahada da futbolcuların aslında en çok bize zaten performans veremediklerinde ihtiyaçları var. Bunun unutulmadığı zamanlarda bence daha fazla aynı Sov gibi. Çünkü Sov goller kaçırıp hüngür hüngür sağlığı ağladığında alkışlandı. Ve işte bakın hala bize faydası oluyor.
1: Yani bunu
0: kayıt keza yani.
1: Kulüp şeyinde de söylüyorum yani, tribün eski futbolcu babında söylemiyorum. Yani transferlerde de faydalanabilmek adına aslında eski futbolcularımızın bizim kulübümüze o konuda da hizmet etmeleri, hani tavsiyede bulunmaları.
0: Çok keyifli.
1: Şöyle bir oyuncu var diye bir devreye girmeleri dahi bizim adımıza çok büyük bir avantaj olur diye.
0: Kesinlikle haklısın.
1: Düşünüyorum. Peki şimdi tabii önün beraber oynayacağı iyi oyuncular var. Şimdi de işte Kante gelecek, Gendouzi var, Talisca var. Efendim bugün herhalde sadece Türkiye'de değil yurt dışında birçok takımın keşke bizde olsa dediği bir Asensio var.
0: İnanılmaz bir orta sahaya attı yani.
1: Ya son haftalar biraz şey yaptı. Yani ben Asensio milli takıma gider düşüncesindeydim. Tam alternatifi çok fazla. Çok önemli bir milli takım, o bölgede oynayan çok isim var, yok değil. Keza Gendouzi gitse bugün niye gitti diyemezdin ki, oynamışlığı var ama onun da böyle oyuncular var. Hem Diouf'tan bağlayalım hem arzu edersen böyle işte Talisca, Kante, Gendouzi, Asensio, yavaş yavaş oyuncularla da ilgili beklentilerine bir girmiş olalım.
0: Ya yani söyleyecek, yani hala eleştirilebilen bir orta saha hattımız olmasına ben inanamıyorum öncelikle. Bu benim şahsi görüşüm. Yani Kante, Gendouzi, Asensio'yu...
1: Onların işte hepsi tüketmek adına,
0: yani
1: algı yaratmak adına, olumsuzluk yaratabilmek adına. Kante, Gendouzi, Asensio diyorsun. Daha ne bekliyorsun?
0: Yani... ya PlayStation'da da iyi abi. Ben hani şu an yani onu anlayamıyorum.
1: Bir tanesi İspanya milli takımı, bir tanesi Fransa milli takımı, öteki de diğer oyuncu da oynamış. Real Madrid'ler, Chelsea'ler, Marsilya'lar görmüş oyunculardan tabii bahsediyoruz
0: çok
1: yani.
0: Çok büyük kariyerler. Yani diyorum ya, Gendouzi'nin bence erken geldi buraya. Ki gelir gelmez etkisini gördük. Yani bir süper kupa kaldırdık Gendouzi'nin muazzam performansı. Kante'yi de daha gerçek Kante'yi göremedik bence. Takıma bu sene daha alışmış olacak. İsmail Hoca'nın belirlediği prensipler içinde daha da yüksek seviyede oynayacağını düşünüyorum. Ya önlerinde de Asensio. Yani Asensio herhalde Alex'ten beri Fenerbahçe taraftarının gerçek anlamda en net bağlarını kurduğu, o işte çalan İspanyol müzikleri ve hoşumuza giden o kültürel değerleriyle, kendisini de adam müşteriyle. Yani sonrası her ne kadar kötü de olsa, aynen, o Kasımpaşa maçıydı, son dakikada attığı golde o da çıldırdı yani, çok keyif alıyordu sahada.
1: İşte havaya girmiş bir Asensio,
0: bambaşka.
1: Arkasına rüzgarı almış bir Asensio, muazzam, bambaşka bir hava yaratabilir. Biraz moralman iniş çıkışlı bir sezon da geçirdi ama havayı daha baştan yakalamış bir Asensio tek başına takımı toparlayabilir arkasında.
0: Bir daha Diouf'tan getirdim buraya. Yani şimdi Diouf'u ele alalım. Şimdi Diouf'un önünde müthiş bir kariyer fırsatı var. Şimdi pres yapmayı Kante'den, geride bağlantı yapmayı Gendouzi'den, topa vurmayı Asensio'dan öğrenebileceği bir şey. Tabii. Yani bir durum var. Ya hala İrfan Can Kahveci ne diyor?

0: Hurşit'ten öğrendiğim çalımı yapıyorum hala diyor. Şimdi diğer tarafta şimdi artık elinde Asensio var. Yani neler öğrenebileceğinizin limiti yok topa vurma konusunda. Bu da onun için çok büyük bir fırsat. Sadece onun için değil. Artık biliyorsun ya, bunu bazen Serhan abiyle konuşuyoruz. Rakiplerimizin altyapılarından da Arda, Ferdi gibi oyuncular sayesinde bize bir akış oluyor. Yani Çağrı Balta var mesela. Ben uzun süredir o yaşta o fizikte bir oyuncu görmedim. Muazzam bir fiziği var. Umarım iyi bir kamp geçirir. Ben şahsen bu takımda bir şekilde rol bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü fizik gücü çok yüksek ve öyle oyuncular her zaman
1: ama olması lazım. Çünkü 3 cephede birden savaşacaksın.
0: İlla ki olacak.
1: Türkiye Kupası, hı-hı, Avrupa. Bu sene de hepsinin de sonuna kadar gideceğimize de büyük bir inancımız, evet, var. Yani inşallah olur. Her oyuncuya zaten ihtiyacım, evet, var. Her oyuncu her an bana fırsat, şans gelebilir diye, hı-hı, kendini hazır tutmak zorunda sevgili, evet, Barbaros.
0: Ve Çağrı da fizik üzerinden kendini tanımlayan bir oyuncu olarak önüne alınan oyuncu Vedat Muriç. Yani bu işin artık prime'ı. Yani tabii. La Liga'da küme düşme altında bir takımla dünya kadar gol atmış. Gol kralını ikinci sırada bitirmiş. Çok da iyi bir La Liga izleyicisiyim ben. Hani meraklıyım bu konuya. Vedat'ın geçen sene hiçbir maçını kaçırmadım. Belki istersen ufak ufak oraya da geçeriz.
1: Tamam. Laf lafı açıyor sen. Ha,
0: tabii, devam ediyorum ben. Şu an aldım artık.
1: Sen bir yatağa geçeceğim oraya doğru.
0: Tamam abi. Ya Vedat hamlesi muazzam. Zaten Türkiye'deki geçmiş performansları da hep iyiydi. Bizde de iyi hatırlanıyor.
1: Ama bunun tabii şimdi... Gene söylüyorum, lig kalitesiyle alakası var. Kesinlikle. Vedat'ın performansının.
0: Kesinlikle.
1: Hakem tutumuyla alakası var.
0: %100 ya, Vedat'ın hiçbir maç dövülmeye izin verildiği bir maç oynamadı geçen sene. Dediğim gibi tüm maçlarını izledim. La Liga'da çok sert bir lig. Avrupa'da

0: doğru bir transfer ki. Belki 20 gol atmayacak 25 gol. Çünkü geçen sene attı o kadar. Ama takımın oyununu tamamen bir seviye yukarı atlatacak bir santrafor izleyeceğimizin garantisini veriyorum ben
1: bu
0: herkese.
1: Senin söylediğin neden oldu? Onu bu senenin başında bak Kerem'de de gördük. Yani geldiğin anda bu, hani ben kendimi bir an önce kabul ettireyim.
0: Evet.
1: Kendimi bir an önce göstereyimden dolayı. Evet. Doğal olarak kendi oyun anlayışının dışına çıkıyorsun.
0: Evet, evet, evet. Doğru.
1: Bulunman gereken alanın dışına çıkıyorsun. Ne oluyor? Top sürerken kaybediyorsun, müdahale yaparken. Doğal olarak bu da seni

0: Ben de heyecanla takip edeceğim. Dediğim gibi benim için geçen sene full takip ettiğim ve Mallorca hesaplarını yıllardır izlememin sebebi olan oyuncu. Geçen sene de gündemimize geldi ama yani taraftarlar kulübü yakmakla tehdit ettiği için hiç konuşulamadı bile geçen Ocak ayında. Çünkü Vedat Muriç geçen sene Mallorca'yı tek başına kümede tuttu. Ya bu sene elinden geleni yaptı. Kısmet olmadı. Ama çok önemli oyuncu gerçekten.
1: Peki o zaman Vedat Muriç'te bir virgül koyalım, reklama gidelim. Tamam, reklamdan abi. Sonra yine sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
2: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu Radyo Fenerbahçe.

0: programımıza devam edelim sevgili Barbara. Futbol takımımızı konuşuyoruz. Daha sonra milli takımı da değerlendireceğiz. Muriç'te bir virgül koymuştuk. Hatta sen şimdi reklam arasında bana çok iyi bir transfer oldu abi dedin. Yani çok da umutluyum.
1: Evet.
0: Dedin, istiyorsan biraz daha o Muriç analizlerini yap bize.
1: Abi dediğim gibi geçen sezon Muriç kariyer olarak bir gömlek daha yukarı çıktı. Çünkü artık bir önceki sezonda takımı golleriyle ligde tuttuktan

0: tutuyor.
1: Tabii yani. Çarpıştı, etti,
0: şıkın. Betona yani, çarpmış gibi rakip çarpıyor
1: çok
0: yani.
1: Çok kuvvetli. Çok kuvvetli. Onun partnerinin de öyle olması gerekir. Jaylen öyle bir partner. Hakkını yemeyelim. Yani çocuğun çaprazı koptu. 3 ay sonra sahadaydı. Yine böyle oyunculara gitmemiz doğru olacaktır o noktada da. Vedat da öyle bir profil. Yani ön tarafta bu profilde bence eksiğimiz vardı. Şerif'in bile Vedat'la oynarken daha rahat olacağını, bize çok daha farklı şeyler izleteceğini düşünüyorum.
0: Şimdi
1: ben.
0: Orada işte hep bizde bir soru işareti. Şimdi tabii mutlaka gelenler olacaktır. Ayrılanlar olacaktır. Daha kadro bir şekillenecek, oturacak, evet. Ama rekabetin çok üst

0: Mutlaka
1: daha ne sağ olasın yapıyor, en iyi ortam. Tabii ki. Artık orada halledecekler kendi
0: yani aralarını. Senenin de çünkü hepimiz çok önemli bilincinde, farkındayız. Evet. Çok değerli, çok kritik bir sezon. Hani sakatlıktan uzak olsun abi.
1: Evet.
0: Önemli olan o.
1: %100.
0: Yani ayrıcalık isteyen yok. Hak geçsin diyen yok. Hı hı. Hakemlerin başvuraya çıkmayacağı, hakemlerin rol çalmayacağı, hakkaniyetli, adaletli bir lig olsun umuduyla sonu şampiyonluk biten bir sezon olsun düşüncesindeyiz. Yanlış mı söylüyorum?
1: Abi özür dileyerek gülümsüyorum. Sinirlerim bozuldu. Yani Ederson'la geçen yıl Tedesco'nun rakibimizin orta savunmacılarından daha fazla sarı kart gördü. Bir lig burası. Kusura bakma, gözümden yaş geldi gülmekten.
0: Ya ben onu sana bak biraz daha ekleyeyim. Rakibin 35 pozisyonda bir, senin 5 pozisyonda bir sarı kart gördüğün bir sezon oynuyorsun.
1: İnanılmaz.
0: Hadi İnanılmaz. 10 pozisyonda bir görsen.
1: İnanılmaz. Yani bununla baş etmek çok zor. Bunun adı sonra şey oluyor. Baskılı pres oyunu. Fenerbahçe niye preste top kazanamıyor oluyor ama. Hadi negatif konuşmayalım. Yani her yıl bunları konuşuyoruz
0: i̇şte
1: ama.
0: İşte öyle olalım diyoruz. Yani iyi çağıralım diyoruz. Ha. Ne diyeceğiz yani. Başka bununla
1: ilgili. Ben kolay şampiyonluk hatırlamıyorum. Yani son şampiyonluğu Nisan'da almasak yine bir şeyler dönebilirdi o son düzlükte. Yapacak bir şey yok. Biz sadece mümkün olunca tek yumruk olup. Ya bu senenin öneminin farkında hepimizin olması ve takıma olabilecek maksimum desteği her zamanki gibi, her zamankinden daha fazla taraftar olarak vermemiz lazım. Sabırlı olmamız lazım maalesef. Çünkü bizde bu güçlü bir kas değil, sabır kası.
0: Demin bak şey söyledin, güzel bir şey söyledin.

0: Gerçekten sabırsızlık seviyemizin biraz arttığı dönemler. Biraz mantıktan genel koptuğumuz dönemler. İşte o yüzden o vurguyu yapmak istedim. Yani hep destek oluyoruz. Ya ben biliyorum, bütün arkadaşlarım da Fenerbahçe gruplarında konuştuğumuzda hepimiz Feneryum'a gelip hani o gün alacak bir şey bulamazsak ya şu çoraplardan 3 çift alayım diyen insanlarız.
1: Çam sakızı çoban armağanı, herkes bir şey alıyor. Boş çıkan yok.
0: Ama günün sonunda daha sabırlı olmazsak da yine zarar vermeye başlayacağız takımımıza. O yüzden herkesi birazcık daha sabretmeye, olabilecek maksimum desteği vermeye davet ediyorum ben.
1: Peki var mı futbol takımımıza ilgili söylemek istediğin başka bir şey? Ufak milli takımımıza geçelim. Zamanda daralıyor. Milli takımı da konuşalım.
0: Futbol takımı, milli takımı bahsedebiliriz tabii ki.
1: Buyur. Peki, o zaman milli takımımıza geçelim. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubundaki son maçında Birleşik Devletleri 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle veda etti. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda 3. ve son maçını ev sahibi ülkelerden Birleşik Devletler'le oynadı. Los Angeles Stadyumundaki karşılaşmanın 3. dakikasında Birleşik Devletler Austin Tristan'ın golüyle öne geçerken Türkiye 10. dakikada Arda Güler'le skoru eşitledi. Karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderen Arda, Dünya Kupası'na gol atan en genç oyuncumuz oldu. 31. dakikada Ayıldız Ekimiz'in atağında Orkun Kökçü, yakın mesafeden yaptığı vuruşla A milli takımımıza 2-1'lik üstünlüğü getiren golü kaydetti. 49. dakikada Birleşik Devletler, Sebastian Berharter'in golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Maçta son sözü 90+8. dakikada Kaan Ayhan söyledi. Can Uzun'un vuruşuna savunmadan seken topu tamamlayan Kaan, skoru 3-2'ye getirdi. Mücadeleyi 3-2 kazanan A milli futbol takımımız turnuvaya galibiyetle veda etti. Gruptaki diğer maçta Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Birleşik Devletler ile Avustralya son 32 turuna yükseldi.
2: Sevgili Barbaros, kalede Uğurcan, savunma Zeki Ozan, Abdülkerim, Oğuz Eren, Salih Orkun, Arda Kenan, Barış. 11'i nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya 11 mümkün olduğunca hani bütün oyunculara şans verilmeye çalışılan, tabii, hani ilk iki maç bir şey görmediğimiz için, üretimde kısıtlı olduğumuz için, ya zaten en fazla bu arkadaşlar da üretemez diye oluşturulmuş bir 11 gibi geldi bana, ama günün sonunda iki yanlış bir doğru etti gibi oldu. Yani Arda'nın olması gereken mevkide oynadığında ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gördük. Benim anlamadığım bir şekilde, bana göre şu Dünya Kupası'nın en iyi 3 tane hücum beki olsa, bilemedim 5 tane olsa, biri olacak Ferdi'nin. Önünün kapatıla kapatıla neden kullanıldığını anlayamadığım bir durum oldu. Yani burada şimdi ben şunu eleştiriyorum. Türkiye'de bir bakış açısı var. İki tane problem görüyorum genel futbolla ilgili. Ben yurt dışı basını da takip etmeye çalışıyorum. Bir, hocaları yalnız tek kişi zannetmek gibi bir problem var. Yani İsmail Hoca şöyle, Montella böyle, biraz ihale çok çabuk isimlere kalıyor. Montella'nın bir ekibi var. Yani ben mesela asıl mesleğim mühendislik. Biz mesela bir iş yaptığımızda, bir şey hazırladığımızda bazen olay, ya o projede hiç çalışmamış birinden rica ederiz. Gelip şu işe bir bakar mısın? Çünkü o taze bir gözle bakmakla bakar kör olabiliyorsunuz işinizde bazen.
2: Tarafsız bir yorum da yapabilir.
0: Tarafsız bir yorum. Siz her gün bir şeyi gördüğünüzde basit hatalar gözünüzden kaçabiliyor. Ama o yeni bakan, o taze göz oradaki sıkıntıları görebiliyor. Milli takımın genel problemi bence Montella'nın kulağına gidip hocam başını ütülenmemesi. Yani biz ilk maçta mesela ben izlerken saçım başım yoldum. Çünkü ligin en iyi, özellikle Dünya Kupası'nın en iyi hücum beki bende belki. Hiçbir şekilde önünü açamadım. 1.90 adamların oraya Ferdi'nin girdiğini düşünsenize, ayağında toplayan. Nasıl alacaklar o topu Ferdi'ne? Ama oraya sorun, Ferdi'yi oraya hiç sokamadık. Biz sürekli Zeki'yi soktuk. Şimdi ikinci probleme geliyorum. İki problem var dedim. Biri de, ikinci problemde hiç rakip yokmuş gibi analiz yapmak. Rakip takım seni bütün maç orada boğdu. Zeki'den getirdi seni. Adam biliyor çünkü Ferdi'nin problem yaratacağını. Ferdi'nin soldan içeriye topla girdiğinde orada yaydan her şeyi üretebilecek.
2: Buna bir çözüm üretememek.
0: O yüzden seni hep oraya sıkıp sık boğaz etti orada. Ve biz bunu eleme turunda da gördük. Arda'nın gidip sağ tarafta alver yaparken Ferdi'ye Kerem'in boşalttığı alana attığı 40 metrelik topla biz Dünya Kupası'na geldik. Yani ben sadece şunu anlamıyorum. Koca bir ekip benim ve topu teknik olarak anlayabilen ortalama herkesin görebildiği şeyleri nasıl göremiyor? Nasıl müdahale edemiyor? Yani bu maç baktığınızda sol tarafta Kenan'ın oynaması da faktör, ama Kenan olmadığında biz oynayamayacak mıyız? Hayır. Senin elinde Kerem var. Kerem benzer oyuncu. Sola koyduğunda o da içeri kıvrılacaktır. O da sol kenar oyuncusunun önünü açacaktır. Çok temel, yani ortada kimseye taktik vermenizi gerektirecek bir durum yok. Kerem'i 50 maç koyun sol tarafa. İkinci forvetleşecek. Kerem bu. Ama siz oraya Barış'ı koyduğunuzda,
2: Kerem zaten kanat çizgi oyuncusu değil. İster istemez içeri giriyor.
0: Ki orada sıkılıyor ve kötü oynuyor. Bunu kaç maç gördük yani.

0: 70 metrelik bir kulvar var. İster oradan orta yapar, ister devam eder. Başka şeyleri de yaratıyorsunuz. Şimdi siz oraya santraforlaştığınız zaman arkasında oynayan forvet arkası oyuncunuz, şimdi Orkun biraz 6-8 numara karışım bir oyuncu. Siz Orkun'u orada oynattığınızda Orkun size o hücum koşularını vermiyor. O çizgiye sıfıra koşmayı yapmıyor. Ama Arda sadece Real Madrid'de defalarca o sıfıra koşup bekten önüne aldığı toplarla santrafordan aldığı topları yaya çevirerek arkaya keserek kaç tane gol attırdı. Çünkü oranın oyuncusu. Bunu Mert Hakan da çok iyi yapar. 8 numara koşuları deriz. 4-3-3'ün 2-8'inden biriyken sürekli o bekle stoperin arasından arkaya
1: biraz sattı. Daha yerinin çizilmemiş olması lazım. Biraz daha serbest statüde oynarsan yaparsın.
0: Kesinlikle. Ama hani baktığınız zaman sadece doğru oyuncu seçimleri olsaydı bile, hiçbir detaya inmeseydik bile 4-2-3-1 standart, hani bu gittikleri o pro kurslarda gösterilen 4-2-3-1, sadece doğru elemanları yerleştirdiğinizde bile bu akışı sağlarsınız. Ben sadece şunu anlıyorum, Montella'ya ben futbol öğretecek halim yok, adam yani nerelerde. Ama dediğim gibi bazen insan kör bakabiliyor. Bakmak, görmek farklı şeyler. Orada da bir ekibe ihtiyacınız var. Ben şu an en çok federasyonu ve Montella'ya doğru bir ekip verilmemesini, yetersiz ekibin görülmemesini eleştiririm burada. Koca bir iki maçın çöp edilip ondan sonra üçüncü maçta çok daha düşük kaliteli oyuncularla. Bence milli takımımız 14-15 yüksek kaliteli oyuncuya sahip. Geri kalan biraz kadroyu dolduruyor. Yani Ferdi ile Eren arasında bir uçurum var. Siz şimdi çok daha düşük kaliteli oyuncularla çok daha iyi bir oyun oynayabiliyorsunuz. Çok daha akıcı. Güçlü bir oyundan bahsetmiyorum ama milli takım dün çok daha akıcı bir oynandı. Futbol oynandı. O kaleye gitti, bu kaleye geldi, araya girdi.
1: Neden oynandı? Seyir var. Söylediğim gibi yani ilk iki maçta zaten sıfır. Senin artık bir iddian kalmayınca hani kafa evet. rahatladı denir ya.
0: %100.
1: Oyun oynayalım bari geldi. Şimdi bizim ilk maçı kaybetmemizin sebebi tam adamlar bizden daha fizikli olabilir.
0: Evet.
1: Bunaltmak önemli değil. Futbol bu skor oyunu.
0: Çok bunalmadılar da bence.
1: Yani bunalmadı. Çünkü oyun anlayışı o.
0: Evet.
1: Yani o oyunu evet. oynuyor adam. Aha. Diyor ki sen bana gel gel gel ben o dayanıklılığı evet. veririm. Ama dikkat et diyor. Venezia'da evet. oldu. Fizikman zaten gerideydik. İki, bence çok aşırı şartlanmışlığımız vardı.
0: Evet.
1: Bu aşırı şartlanmışlık mutlaka kazanmamız lazım baskısının ilk maçta
0: biraz takımda
1: etkilediğini de düşünüyorum. Ya lakaytlikten işte ziyade bilmiyorum. Hani bazen Montella'ya veya hocaya çok aşırı bağlı kalmamak da lazım. Sen o kadar kaliteli iyi bir oyuncu grubuysan oyunun içerisinde evet. belli oyuncuların kendi inisiyatifini de
0: doğru.
1: koyup takımı kendine de uydurması lazım.
0: Evet.
1: Abi burada olmuyor bu. Artık başka bir şey deneyelim.
0: Doğru. Doğru.
1: Yani çünkü o zaman ne olur? İyi olursan hoca da kötü olursa senden olur. O da evet. ayrı bir
0: evet.
1: konu.
0: Evet.
1: Yani.
0: Ama o tecrübeyi ya
1: o
0: öyledir
1: tecrübeyi
0: ya.
1: Futbolcular ortaya koyacak.
0: Evet.
1: Şimdi bunu kaybettin. İkinci maçta da ilk maçtaki kaybettiğinin baskısıyla aman bunu telafi edelim stresiyle çıktın.
0: Gol yedin. Başlar başlamaz.
1: Orada da bittin.
0: Evet.
1: Toparlayamadın ki toparlaman
0: ama
1: lazım.
0: Ama 45'ten sonra affı var mı oradaki yani hiç
1: ne olursa olsun dakikaya 10 kişi
0: hiç,
1: kalmış.
0: Evet hiç boğamadı 45'ten
1: yani işte
0: sonra.
1: Onu diyorum. Üçüncü maç artık dedin ki artık bu iş bitti gidiyoruz bir keyif alalım dedin işte evet. kendini ortaya koydun.
0: Rahatlama. Diyorsun.
1: Ha gene söylüyorum bu kadar olur muydu onu da tam akıcı oynadık tempolu istekli oynadık keyif alarak oynadık ama adamlarda da 10 tane rotasyon vardı.
0: Doğru. O konuda haklısın evet.
1: Yani milli takımımıza da hani geçmiş olsun diyelim. Bundan evet. sonraki turnuvalar için başarılar dileyelim. Onlar bir an önce tatil yapıp futbolcularımızın
0: hemen geri
1: Topuk Gazi kampına katılmasını dileyelim artık.
0: Evet.
1: Biz kendi adımıza
0: evet.
1: olan bölüme.
0: Evet.
1: Bakalım bir tatil bu sene çok önemli. Bir an önce takıma katılacaklarına evet. da inanıyoruz diyelim. Yani olabiliyor. Mesela şimdi bak haberini gireceğiz arkadaşlar. O haberi de girelim.

0: kazanırsak şampiyonuz, neler söylemek istiyorsun?
1: Bütün sezon en iyi yönetilen şubelerden biriydi zaten. Final serisinde de sürprize mal olmayan şekilde şu an kadar herkes iç saha maçını kazandı ama umarım biz bunu kıracağız. Yarın 2'deydi sanırım maç. Umarım yarın 2'de bir kupa daha kaldırmış olacağız basket takımımızla. Olmazsa da son maç için herkesin kendi sahamızda salonu fulleyeceğine eminim. Hep birlikte o kupayı kaldırırız diye ümit ediyorum. Ama bu takımda bu sene Arman'ın yüz akı olmuş takımlardan biri. Eğer özellikle son maça giderse Fenerbahçe İstanbul Jet full desteğimizi hak ediyor. Bununla ilgili de gerekli o salonun tıklım tıklım olması gerekir yani son maç.
0: Bence dolacaktır. Başka eklemek istediğim bir şey var mı sevgili
1: son
0: Barbaros?
1: Olarak, zaten sen de hep abi vurguladın, Fenerbahçe sporcu yetiştirme merkezi bir kulüp. Biz bütün olimpik branşlara çok önem veriyoruz. Futboldan bunu başladık ama son olarak dün Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda son 16 maçında kızlarımız Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldiler. Onları da buradan tebrik etmek, teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe'nin geleceği onlar.
0: Gelecek.
1: Keyifle takip etmeyi sürdüreceğiz.
0: Fenerbahçe'nin en Türk sporunu.
1: %100 her zamanki gibi.
0: Önemli olan işte o gençlerden de Türk sporuna, kendi bünyemize o kazançları alabilmek. Sevgili Barbaros, evet, çok teşekkür ediyorum. Toparlamak istediğin, söylemek istediğin, eklemek istediğin başka bir şey varsa da.
1: Abi sana teşekkür ederim. Yani büyük keyif bu yayın benim için. Biz burada hep söylüyorum, ben şu an çocukluk kahramanlarımla yayın yapıyor olarak hissediyorum.
0: Çok
1: büyük
0: onur. Onur ettim bizi de. Teşekkür çok sağ ol.
1: Ederim.
0: Teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Sağ ol.
0: Keyif aldım söylediğinden. Güzel moral oldu. Güzel geçecek zamanımız.
1: İnşallah abi, büyük keyifle.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, Fenerbahçe Günlüğü programımızı noktalıyoruz. Sevgili Barbaros Ater'le birlikteydik. Futbol takımımızı ve amili futbol takımımızı, diğer branşlarımızı yorumladık. Bir başka programda yeniden birlikte oluncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Spor Okulları programıyla karşınızdayız. Bugün Erzurum Futbol Okulu yetkilisi Yunus İnce ile Fenerbahçe Çanakkale Futbol Okulu yetkilisi Yusuf Bahçeci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz de iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Yunus Hocam, dilerseniz

0: Hem sizi hem de spor okulunuzu tanıyarak başlayalım.
1: İsmim Yunus İnce, 34 yaşındayım, tarih öğretmeniyim. Erzurum'da Fenerbahçe Futbol Okulu ve Voleybol Okulu'nun hizmeti veriyoruz. Yaklaşık 5 yıldır Erzurum coğrafyasında hizmet etmekteyiz. Fenerbahçe'mizi Erzurum'da temsil ediyoruz.
0: Çok güzel hocam, zaten detaylı bir şekilde sizi tanıyacağız ama öncesinde Yusuf hocam sizi de kısaca tanıyabilir miyiz?
2: Ben de 1974 Elazığ'da doğumluyum. Uzun zaman oldu Çanakkale'deyim. Ben de eskide kendimde profesyonel futbol oynadım uzun yıllar. Amatör ve profesyonel anlamda 25 sene emek verdim. Tabii daha sonra 20 ile yakındır da antrenörlük yapıyorum. Kendim de yine Elazığ Fırat Üniversitesi beden eğitimi öğretmenlik mezunuyum da. 7-8 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2005 yılında futbolu bıraktıktan sonra 4-5 sezonunda sonrasında tamamen kendimizi çocuk futboluna, antrenörlüğe adadık. 13 ile yakındır da Çanakkale'de Fenerbahçe Futbol Okulları olarak hizmet vermekteyiz.
0: Çok güzel hocam. Size sormak istediğim ilk olarak bir veli ve çocuk okulunuza kayıt için geldiğinde süreç nasıl ilerliyor? Onları ilk önce bir deneme antrenmanına mı alıyorsunuz? Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız?
2: Yani şöyle, tabii biz sosyal medyayı da aktif kullanıyoruz. Oradan veya Google'dan iletişime bize ulaşmaya çalışan insanlara en başta konuştuğumuzda işte tabii ki sporcunun doğum tarihini soruyoruz. Ondan sonra tesisimize davet ediyoruz. Dediğiniz gibi bir antrenman, deneme antrenmanını arıyoruz çocuğumuzu. Çocuğun tabii hani fiziksel ve oyunsal durumuna göre gruplarımız var. Doğru yere, doğru bir şekilde yönlendirmek için bir kereye mahsus deneme amaçlı arıyoruz. Ondan sonra işte kayıt şeylerimiz var, formlarımız var. Tesisimizi gezdiriyoruz. Bu arada Çanakkale'de iki tane halı sahası olup hem yaz hem kış açık kapalı anlamda hizmet vermekteyiz. Fenerbahçe'mize spor okullarına yakışır bir şekilde. Tesis anlamında da çok büyük artılarımız var. Oraları gezdiriyoruz velilerimize. Sonrasında uygun bir gruba kaydını yapıyoruz çocuğumuzun.
0: Teşekkür ederim. Peki hocam, yaş grupları nasıl oluyor? En küçük yaş kaç yaş?
2: Bizde şu an 5-6 yaş grubumuz var. En büyük yaş grubu da 12 yaşa kadar. Benim bir de ayrıca biz kulüp de kurdum, ben oyun oldu orada. Kulübümüz de var aynı şekilde. İşte 12 yaşa kadar, 13 yaşa kadar yani futbol okulunda, sonrasında da kulübümüze yönlendiriyoruz. Tabii orada amacımız, birinci amacımız, birinci önceliğimiz Fenerbahçe'mize oyuncu yetiştirmek, vermek. Ve bu anlamda da bu sene de oyuncu 2010 doğumlu Vedat Efe İnce vardı bizim. Bu oyuncumuzu hatta Fenerbahçe'mize bir kazandırdık kaleci.
0: Tebrikler hocam.
2: Teşekkürler. Birkaç tane daha oyuncumuz var yine bu şekilde scout ekiplerinden, altyapı antrenörü arkadaşlarla iletişime geçtiğimiz. Tabii önceliğimiz burası. Dediğim gibi daha büyük yaş gruplarını kulüp anlamında orada faaliyet gösteriyoruz yani.
0: Teşekkür ederim. Yunus hocam, size de aslında

0: Yine buradaki amacımız Doğu bölgesinden Fenerbahçe'mize hem voleybolda hem futbolda yetenekli, etik, ahlaki değerleri yüksek sporcular yetiştirmeye hedefliyoruz. Bu minvalde çalışıyoruz.
1: Çok teşekkürler hocam. Antrenman gün ve saatleriniz nasıl ilerliyor? Biliyorum sanırım hafta sonu cumartesi pazar günleri aktif olarak çalışıyorsunuz tüm gün.
0: Evet.
1: Onun dışında antrenman günleriniz oluyor mu?
0: Genelde iki grupta da, iki branşta da haftada 3 gün antrenman yapıyoruz. Hafta sonları ve hafta içi 1 gün akşam şeklinde planlamamız var. Tabii doğu biraz iklimsel olarak biraz
1: Evet,
0: daha batıya
1: soğuk.
0: göre biraz daha farklı. Kışın kesinlikle 6 ay halı saha, futbolda halı sahayı kullanıyoruz. Yaz dönemi boyunca da açık, normal standartlarda sahaya çıkarıyoruz çocuklarımızı. Küçük yaş gruplarına biraz daha yaz için eğitsel oyunlar, hareket eğitimi şeklinde geçiyor. Yaz bizim için çok büyük bir avantaj tabii ki. Çünkü biz güneşi göremiyoruz genelde.
1: Evet.
0: Yazı iyi
1: Sizin
0: değerlendiriyoruz.
1: güzel mevsiminiz şimdi başlıyor aslında yavaş
0: Aynen.
1: yavaş.
0: Evet.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz tabii kış aylarında çocuklar için oldukça soğuk bir hava var Erzurum'da. Sizin için de zorlayıcı olduğu zamanlar oluyordur ama alışmışsınızdır herhalde 5 yıldır
0: Evet,
1: değil mi? Evet
0: beşinci
1: hocam.
0: yılımız. Biraz zor oluyor tabii. İklimsel olarak da zor oluyor. Veli çocuğunu kışın göndermek de istemiyor.
1: Evet.
0: Yaklaşık eksi 15, eksi 20 dereceye kadar soğuk olabiliyor ama kullanmış olduğumuz tesislerimizde ısıyı ayarlıyoruz. Yaklaşık 0 dereceye kadar çekebiliyoruz
1: Ne
0: ısıtıcı
1: güzel.
0: sistemlerle. Bu şekilde ben...
1: 0 dereceye kadar çekebiliyoruz deyince ne
0: Evet.
1: güzel dedim ama.
0: Bizim için çok güzel. Çünkü 0 derece iyi kış için. Bizim burada farklı standartlar uyguluyoruz. Ben öğretmen olmam hasebiyle bizim eğitim kurumlarımız da mevcut. Çocuklarımızı antrenman öncesinde eğitim kurumlarımızda dil eğitimi dersleri veriyoruz. İngilizce speaking dersleri. Çocuk hafta sonu 2 saat dil eğitimini aldıktan sonra yaş grubuna göre antrenmanlarına katılıyor. Hem voleybolda hem futbolda. Yine diyetisyen desteği sunuyoruz. Spor psikoloğu desteği sunuyoruz. Eğitimci olmamız hasebiyle akademik eğitimle sporu böyle harmanlı bir şekilde çocuklara vermeye çalışıyoruz. Amacımız burada çocukları rehabilite edip akademik başarısını sağlamak. Aynı zamanda spor yönünde de profesyonel bir seviyeye gelmesini amaçlıyoruz.
1: Ne güzel söylediniz. Aslında sorularımdan bir tanesi, genelde velilerin de çekincesi olduğunu düşündüğüm bir soru bu. Şu şekilde, aslında veliler okula çocuklarını yazdırıyorlar ama böyle bir sınav dönemi yaklaştığında, özellikle de LGS döneminde, acaba okulla birlikte dersler aksar mı, antrenmanlarla birlikte derslerine devam edebilir mi, notları geriler mi gibi düşüncelere karşı da aslında bunun tam tersini olduğunu kanıtlıyorsunuz. Bir yandan dil eğitimi veriyorsunuz, bir yandan çocuklar antrenmanlarını yapıyorlar, sosyalleşiyor. Hem eğitim almış oluyorlar, kafa dağıtmış oluyorlar aslında hani tabiri caizse. Çok çok güzel bir durum aslında, çok da büyük bir avantaj.
0: Evet. Burada yaş gruplarımız bulunmuş olduğu seviye itibariyle dediğiniz gibi LGS grubu öğrencilerimiz çok fazla oluyor. Hem voleybol hem futbolda. Burada eğitim kurumlarımızda spor okullarındaki öğrencilerimize akademik başarısının yükselmesi için bireysel ders imkanı sunuyoruz. İsteyen, talep eden velilerimizi Türkçe, matematik, İngilizce ve diğer akademik derslerde bireysel destek sunup çocukları amacımız okullarından da geri bırakmamak ve akademik seviyelerinde yukarıya çıkarmayı hedefliyoruz.
1: Çok güzel. Teşekkür ederim hocam.
0: Rica ederim.
1: Yusuf hocam, size de sormak istiyorum. Siz dediniz aynı zamanda bir kulübümüz de var. Kulüp öğrencilerini hafta içi antrenman yapıp gerisini hafta sonu mu yapıyorsunuz?
2: Evet.
1: Nasıl ilerliyorsunuz?
2: Ya bizim de şimdi tabii futbol okulumuzun, Fenerbahçe futbol okulumuz cumartesi pazar günü yapıyoruz. Tabii sabah saat 9.30-10'da başlıyoruz. Akşam 6'ya kadar gruplarımızı düzenli bir şekilde. Bir de 2 tane bizim de hani yazın sıcaklığı, kışın soğukluğunu dediğim gibi testle alakalı bir avantajımız var. O burası bizim için çok değerli. Onun haricinde kulüpte hafta içi, ayrıca spor okulunda da hafta içi de bizim talebe göre pazartesi, perşembe günleri de yapıyoruz. Hocamın söylediği gibi yine talebe göre bireysel antrenmanlarımız oluyor. Mesela bazı çocuklarımızın falan hani akademik yönden hem devamsızlık hem de daha farklı yönlerden sıkıntı yaşamaları için öyle bir tercih şeylerimiz de oluyor, katkımız da oluyor. Onun haricinde kulüp çalışmalarımızı biz hafta içi yapıyoruz. Yani tamamen 6 gün, 7 gün
1: Evet,
2: aslında
1: aslında çok yoğun bir
2: öyle
1: tempo
2: yani.
1: ile
2: Evet.
1: çalışıyorsunuz.
2: Öyle, öyle. Yani tabii ki bizim de hani özellikle kulüp tarafında spor okulunda çok sorun yaşamıyoruz. Küçük yaş oldukları için biraz da veliler tabii bilinçli artık. Yani eski gibi değil.

0: sporun çocukların hayatında akademik yönlerini çok pozitif yönde etkilediğini ve bu konuda gerçekten o spor kültürünü, spor disiplini almalarını çok büyük katkı sağladığını artık insanlar biliyor yani. Çok o yönden sorun yaşamıyoruz ama tabii kulüp tarafında biraz daha ortaokul son işte lise dönemleri falan biraz sorun olabiliyor. Gerçi orada da çok büyük kayıplarımız olmuyor. İnsanlar dediğim gibi bu konuda daha bilinçli. O yüzden de çok büyük problemler yaşamıyoruz yani.
1: Tabii dediğiniz doğru. Velinin bilinçli olması çok önemli. Evet. Veli ne kadar bilinçli olursa çocuklar da sporla o kadar keyifli bir şekilde büyüyorlar. Her şeyden önemlisi zaten küçük yaşta başladıkları sporu severek ilerlemeleri gerekiyor.
0: Bir de antrenör ekibi de mesela bizler hepimiz birçoğumuz öğretmenlik. Mesela ben profesyonel futbol oynadım ama öğretmenlik de okudum bir tane.
1: Evet evet ikiniz
0: mesela,
1: de o şekilde.
0: Tabii antrenör şey anlamında ekibimiz de mesela bizde de 7-8 kişilik bir antrenör ekibimiz var. Orada da çocukların gördüğü şey şu vitrin anlamında. Hani hem antrenörlük bölümü okumuş, hem yöneticilik okumuş, hem öğretmenlik okumuş, antrenörlerle çalışıyorlar. Bir de geçmişi profesyonel olan ne mesela antrenör grubumuz da var.
1: Evet.
0: Tabii çok değerli bir antrenör grubumuz da var. Hani çocuklar bu anlamda hani çok akıllılar, çok zekiler. Yani bu rol model anlamında gerçekten sizleri bir şekilde değerli görüyorlar. Hani bu konuda biz de pozitif onları etkilediğimizi düşünüyorum yani.
1: Evet, çok önemli bir noktaya parmak bastınız aslında. Bence çocukların hayatında çok çok büyük bir rolünüz var. Antrenörler her zaman çok değerlidir. Evet. Çocuklar onlar ne derse onu uygularlar. Ailelerinin biraz söylemediği, yapmak istedikleri şeyleri aslında aileleri söylese de onlar yapmayıp ama antrenör söylediğinde yapıyor oluyorlar. Sizin burada öneminiz çok büyük. Eminim böyle şeylerle karşılaşıyorsunuzdur. Hep bahsediyoruz zaten aslında her programda. Çocukların yemediği şeyleri yedirebilme gücüne sahipsiniz. Onlarda daha başka ailenin bireysel problem yaşadığı konularda onları çözebilmede yeteneğine sahip oluyorsunuz. Evet. O açıdan eminim velilere çok yardımcı oluyorsunuzdur.
0: Var başımızdan geçen öyle hadiseler de oluyor. Mesela bu diyetisyen işte böyle arkadaşlarımız da var. Hani böyle kontaklı çalıştığımız. Tabii o anlamda da büyük destek verdiğimiz çocuklarımız oluyor. Bazen bizi bile şaşırtan çocuklar oluyor. Mesela bu geri dönüşlerde yani. 2 ayda, 1,5 ayda, 2,5 ayda muazzam işte kilo vermeler, fitleşmeler falan çok değerli gördüğümüz hani böyle çocuklarımız da oluyor. Hatta bunun içerisinde performans sonuçlarımız da bazen çıkabiliyor. O yüzden bizim tabii ki onlarla yaklaşımımız, onlara söylediğimiz, anlattığımız bu tarz şeyler ailenin çok çok önünde yani. Bunun farkındayız.
1: Evet, ben de bunu hep fark ediyorum aslında. Sizler gibi yetkililerle konuştuğumda dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi hep konuştuğumuz bir konu. Hocam eminim sizin de başınıza geliyordur.
2: Evet. Yani bu yaş grubu öğrenci için hoca rol modeldir. Hocamın dediği gibi kalifiye ve kaliteli bir antrenör ekibimiz var bizim de. Aynı şeyleri yaşıyoruz Erzurum'da. Çocuklar daha çok antrenörlerini rol model alıyorlar. Biraz daha anne babanın önüne geçebiliyor. Çünkü çocuk sevgi anlamında antrenörden gerekli ilgiyi gördüğü zaman onu bir aile ferdi olarak görüyor. Dolayısıyla çocuğu bu yaşta yönlendirmek anne babadan ziyade bir futbol antrenörünün ya da bir voleybol antrenörünün daha çok yapabileceği bir alan haline geliyor.
1: Geçtiğimiz bölümlerde bir antrenörümüz yani bir hocamız şey dedi aslında benim de bir oğlum var. O da beni dinlemiyor. Başka bir antrenörü dinliyor. Aslında hani bu hepimiz için geçerli diyor. Ama bu güzel bir şey ya. Ben çok sevdiğim bir şeydir. Ben de kendi antrenörlerimi voleybol oynadığım zaman da çok seviyordum. Hala da görüştüğüm kişiler. Eminim hayatlarına büyük katkıda bulunuyorsunuzdur, dokunuyorsunuzdur. Peki tabii ki Fenerbahçe gibi büyük bir çatının altında hizmet veriyor olmanın baskıları da büyük olabiliyor.

0: Olmaları. Ama siz bu tarz beklentiler olduğunda acaba çocuğum profesyonel olur mu? Altyapıya gider mi? Başarılı olur mu gibi beklentilere karşı ne cevaplar veriyorsunuz?
1: Ya şimdi oluyor tabii. Çok küçük yaşlarda hani değil de tabii böyle birkaç sene geçtikten sonra özellikle 10-11 yaşına geldiğinde çocuklar 12 yaşına geldiğinde benim de hayatımda hiç sevmediğim bir cümle hocam bundan bir şey olur mu? Bir şey olacak mı? Gibi söylemlerle gelenler oluyor. Yani biz şunu söylüyoruz. Yani genelde biz kendimiz de bu konuda örneğiz aslında. Hani çok iyi tanıyorlar bizleri de. Hani ikisini bir arada götürebilecek potansiyel var. İnsan çok güçlü bir varlık yani. Hani bunu hem akademik yönden hem sporcu profesyonel anlamda devam ettirebileceğini biz velilerimize anlatıyoruz ama havuzda çok oyuncu var. Yani böyle

0: olan bir şey değil, çok çalışman gerekiyor. Hı hı. İşte koordinasyonu düzeltiyorsun, reaksiyonu düzeltiyorsun, oyun bilgisi. Oyun bilgisini yerleştiriyorsun, işin içerisinde farklı fonksiyonlar geliyor. İşte süratli, hızlı, yani birçok fonksiyon var. Ya bunların hepsini birleştiriyorsun, işte bu sefer mental güçlülük, yani zihinsel güçlülük işin içerisine giriyor. O futbolcu gibi, sporcu gibi yaşaması. İşte bu kırılganlığı yapan veya bunu hayatını güzel geçiren oyuncular ileriye dönük gerçekten ışık yakan oyuncularımız var mı? Var. Hani bunları da biz çocuklarımızdan da örnek gösteriyoruz ellerimize. Çok da tabii beklenti içerisinde girmek de çok güzel olmuyor. Çünkü bu şekilde girdiğiniz zaman çocuğu mental anlamda bozarsınız. Yani çocuk kendini yetersiz görebilir bir yerden sonra.
1: Evet.
0: En başta düşünceleri özellikle futbol okullarında, yani branş ne olursa olsun, çocukların en başta spor yapmalarını teşvik etmeleri. Ondan sonrasında işte o spor kültürünü, spor disiplinini. Ben 52-53 yaşındayım, halen bu yaşında ben de spor yapıyorum yani.
1: Evet,
0: o
1: tabii
0: bana geçmişten gelen bir şey.
1: Hayatta hiç çıkartmamak
0: tabii
1: gerekiyor.
0: Yani güne çok erken başlamayı seviyoruz. İşte mesela uykuya çok dikkat etmeleri gerektiğini, beslenmelerin çok değerli olduğunu, işte antrenman sıklıklarının çok değerli olduğunu. Öyle sporcu profesyonel anlamda çıkmak basit bir olay değil yani. Çok zor
1: kesinlikle
0: bir şey.
1: Kesinlikle
0: yani.
1: Hocam evet, büyük bir özveri istiyor.
0: Yani insanlar bunu anlıyor artık. Yani bazen tabii çok bireysel ve çok duygusal baktıkları zaman kırılganlıklar olabiliyor. Ama biz bunu velilerimize güzelce, bazen böyle bu tarz toplantılarımızda oluyor. Bu ifade ediyoruz kendimizi, işte oyunu, futbolun ne olduğunu, işte neticede bir eğlence sektörü yani. Keyifli bir oyun, çok güzel bir oyun. Çok hani sosyal medyada çok takip edilen bir şey. Yani çocuğun burada keyif almasını, hani karakter anlamında iyi yetişmesini, işte fiziksel anlamda aynı şekilde onu desteklemesi gerektiğini anlatıyoruz. Çok güzel dönüşler de oluyor ama tabii ki bazen problemli şeylerle de karşılaşıyoruz yani.
1: Tabii ki yani öyle şeyler de olabiliyor. Hocam eminim size de böyle beklentilerle gelen veliler veya çocuklar olabilir. Siz onlara ne cevaplar veriyorsunuz?
2: Aslında çocuklar değil de veliler biraz bu yönde çocuğu o şekilde modladığı için.
1: Evet, veya velinin daha çok hayali de olabilir.
2: Aynen. Yani her gelen veli, özellikle biraz da sporla alakası varsa, benim çocuğum futbolcu olsun, benim çocuğum voleybolcu olsun. Bu tabii hocamın da dediği gibi çok düşük bir olasılık. Nasıl düşük bir olasılık? Şimdi bir kere Fenerbahçe çatısı altındasın. Yani Fenerbahçe altyapısına girmek her şeyden önce çok zor bir olay. Çok üstün yetenekleriniz olması gerekiyor. Çok büyük fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Bir üçgen şeklinde okul, çocuk ve aile arasında dönem üçgen şeklinde, bunun çeşitli parametreleri var. Beslenmesi, mental hazırlığı, çocuğun fiziki gelişimi, ailenin isteği. İstek ama bir kuru istek olmaması gerekiyor. Yani çocuğun desteklemesi lazım. Eğer çocuğunun belli bir noktaya gelmesini istiyorsa bireysel antrenmanlarla desteklemesi gerekiyor. Tabii biz bunları velilere doğru bir şekilde aktarıyoruz. Yani burada amaç çocuğu iyi bir akademik gelişim sağlarken iyi de bir sporcu olmasını sağlamak. Malumunuz günümüzde sokakların çok büyük bir fobisi var aileler üzerinde. Çocuklar da bu fobiden dolayı tamamen evlere tıkanmış durumda.
1: Evet.
2: Ev içerisinde de teknolojiye teslim olmuş durumda. Bu tek tip çocuk yaratıyor. Yani günümüzde tek tip çocukları görüyoruz. Aynı düşünce yapısına sahip, aynı adımı atan, aynı hareketleri yapan farklı nitelikte çocuklar görmüyoruz. Spor okullarının buradaki en büyük katkısı bence bu oluyor. Çocukları evden çıkarıyor öncelikle. Bir arkadaşlık duygusu, bir takımlaşlık duygusu aşılıyor. Çocuğun doğuştan gelen yeteneğine katmış olduğunuz eğitimle birlikte belki profesyonel macerası başlıyor.
1: Evet.
2: Bu manada Fenerbahçe Spor Okulları olarak Erzurum'da biz bu yolculukta kendisine eşlik ediyoruz. Elimizden geldiği kadar Fenerbahçe scoutlar, antrenörlerine izletmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin çeşitli turnuvalarına katılım göstererek çocukları her fırsatta izletmeye çalışıyoruz. Amacımız profesyonel bireyler yetiştirirken aynı zamanda spor, etik ve ahlaki değerleri yüksek bireyler de yetiştirmek. O yüzden her çocuk sporcu olacak diye bir şey yok ama her çocuk ahlaklı bireyler olabilir.
1: Evet, çok güzel söylediniz hocam. Sizin de dediğiniz gibi şu anki dönemde maalesef çocuklar sokağa çıkıp rahatça top oynayamıyorlar. Kendi aralarında eğlenemiyorlar. Bu sebeple de spor okullarının önemi büyük. Onlar dediğiniz gibi sosyalleşiyor. Arkadaş edinmekte zorluk çeken çocuklar arkadaş edinebiliyorlar. Onların dışında zaten kafalarını dağıtıyorlar, dersten uzaklaşıyorlar. Evet. Veya belki de oradaki arkadaşlarıyla hem dışarıda görüşüp hem de birlikte antrenman öncesinde veya

0: sonrasında ödev de yapıyorlar. Birçok konuda onlara sosyal kazanım sağlıyorsunuz aslında
1: çocuklarla
0: bu
1: beraber
0: şekilde.
1: velilere de aslında bir sosyal şey oluyor.
0: Evet,
1: Mesela
0: tabii ki veliler
1: gelin
0: de kendi aralarında.
1: 20 kişi tabii. 20 insanı ilk defa tanıyor mesela. Onlarla bir son mesela bazı gruplarımızda öyle oldu ki velilerle de mesela ailecek görüşmeler, işte
0: Evet.
1: beraber farklı etkinliklerde muazzam bir bütünlük oluşuyor yani.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Hocalarım, size sormak istediğim bir şey var. Şimdi kendi tecrübelerinizden yola çıktığınızda bir çocuğu bir spor branşına yönlendirirken veya bir spor okuluna yönlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Veliler burada nelere dikkat etmeli en başta? Tabii sadece futboldan bahsetmiyorum burada. Çocuklar birçok farklı branş seçebilir. Fenerbahçe spor okullarında birçok farklı branşı var. Siz çocuğu bir spora yönlendirirken velinin neye dikkat etmesini veya hangi spor okulunu neden tercih etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Önce sizden
1: Ya
0: cevap
1: şimdi
0: alayım
1: bu
0: hocam.
1: konuda tabii yani çocuk mesela bize 5-6 yaşta geliyor. Biz mesela 1-2 sene bazen hani zaman geçirdiğimiz zaman mesela o çocuğun gelişimine bakıyoruz. Yani çocuk bir zamandan sonra eğer hani futbol yani ayağı kontrol etmek hakikaten çok zor bir şey yani. Yani bunu özellikle bazı çocuklarda mesela el kol koordinasyonu çok düşük oluyor, reaksiyonu çok düşük
0: Bu da
1: oluyor.
0: aslında günümüz
1: Tabii
0: çocuklarda
1: çok var.
0: eksilmiş bir durum.
1: Hocamın da söylediği gibi yani bu dışarının tehlikesi çocukların içeriye dönük olması işte içeride bu sefer telefon, tablet, televizyon gibi.
0: Aslında kas kaybıyla da başlamış
1: Evet,
0: oluyorlar, değil mi?
1: kesinlikle. Şimdi gelen çocuklarda tabii bizim hani futbolda ki diğer branşlarda da bence çok değerli. Mesela hani atletik bir yapı olması çok değerli yani. Şimdi bir de günümüzün futboluna baktığınızda hani branş olarak kendi ana branşımızdan gittiğimizde daha çok sürat, çabukluğu, hızı olan oyuncular daha çok tercih ediliyor. Hani biz bazen bu konularda tabii gelişim gösteren, bir de gelişim bir süreç yani. Bilemiyorsunuz. Bazen hani 2 yıl, 3 yıl sonra, 4-5 sene sonra çok farklı bir oyuncu izleyebiliyorsunuz. Bu da var
0: Evet,
1: yani.
0: doğru
1: Hani bu
0: söylüyorsunuz.
1: anlamda bizim de mesela hani yanıltan veya bizim daha sonrasında bizim de mesela öğrendiğimiz bazı şeyler oluyor bu anlamda geçmiş dönemde. Mesela benim bir son 6-7 senede bu konuda birçok örnek verebileceğim sporcum var yani.
0: Evet,
1: Bizi
0: ilk
1: bile
0: başta
1: şaşırtan.
0: aslında öyle
1: Tabii.
0: bir ilerleme kaydettiğini görmediğiniz ama
1: Görmedim. Evet.
0: sonrasında farklı bir
1: Muazzam.
0: yeteneğini keşfettiğiniz
1: Muazzam.
0: öğrenciler.
1: Muazzam. Yani mesela o çocuklar genelde böyle antrenman sıktı iyi olan işte böyle üç böyle antrenman kaçırmayan sorduğumuz zaman işte hani dersleri düzenli, uykusu düzenli, beslenmesi çok iyi. İşte o bir süreç yani.
0: Herhalde o sürede çocukların hem fiziksel hem de karakteristik yapıları mı oturuyor diyebiliriz.
1: Yani biraz zihinsel anlamda hani mesela 5, 6, 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş sonrasında akıl da biraz erdikten sonra tabii ki hani gelişim daha da hızlı yürüyebiliyor. Zaten onu

0: O yüzden çok fazla böyle şey diyemeyeceğim. Yani değişken bir şey çünkü. Yani
1: Evet.
0: 3 sene 5 yıl sonra farklı bir şey izleyebiliyoruz, görebiliyoruz
1: Evet,
0: yani.
1: aslında sizin belki de en başta karşılaştığınızda çocukluğa futbola yeteneğinin çok olmadığını düşündüğünüz çocukların ilerleyen süreçte daha farklı bir yol izlediğini
0: Var
1: görebiliyorsunuz.
0: var, çok var yani. O yüzden bu konuda çok net bir şey söyleyemiyoruz yani.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Mesela
1: Eminim
0: futbol
1: çok
0: okulunda
1: karşılaşıyorsunuzdur.
0: 11-12 yaş, mesela kulübe aldık çocuk, mesela çok maç oynadı. Maç oynuyor, oynuyor, oynuyor. 14-15, çok bambaşka bir oyun izliyoruz yani. Ya tabii ki Fenerbahçe çok büyük bir çıta. Hani burayı farklı bir
1: Evet.
0: şey, kulüp ayrı bir şey. Yani mesela yani 3. lig, 2. lig, 1. lig. Neden olmasın yani?
1: Tabii,
0: Yani
1: niye
0: çocuk tabii.
1: olmasın? Çok
0: O yönden.
1: güzel, evet. Yunus Hocam, siz ne söylersiniz bu konu hakkında? Artık soru birazcık ucu açıldı, fakat eminim siz de dikkat ettiğiniz şeyler vardır. Çocuklar küçük yaşta, en küçük yaşta geldiklerinde önemli olan herhalde eğlenmeleri olduğunu düşünüyorum. Futbolu sevmeleri olduğunu düşünüyorum. Ama ondan sonrasında eminim süreçte sizin gözlemlediğiniz, dikkatinizi çeken birçok şey oluyordur. Belki de futbola yeteneğini olduğunu düşünmediğiniz çocuklar oluyordur. Belki gözünüze gördüğünüzde aslında bu çocuk basketbol oynasa veya voleybol oynasa çok başarılı olur dediğiniz sporcular da olabiliyordur. Ama tam tersine bu çocuk ileride bir futbolcu olabilir dediğiniz çocuklar da oluyordur. Ne
2: Evet.
1: düşünüyorsunuz?
2: Aslında 5 yaş grubu öğrencilerini aldığımız zaman o çocuklar çok da aslında ne yaptıklarını bilmiyorlar yani yaşları gereği. Biraz yeteneği olsun ya da olmasın ailelerin yönlendirmesi burada devreye giriyor. Çocuk geliyor 5 yaşında. 5 yaşındaki bir çocuğu başlattığınız zaman belki abartı olabilir. 10 yaşına kadar aslında çocuk daha henüz ne yaptığının farkında olmadığı bir dönem oluyor. Bu 5 yıllık süre içerisinde hocamın dediği gibi spor çok uzun bir süreç. Yani getireyim 3 ay sonra benim çocuğum futbolcu olsun, voleybolcu
1: Evet,
2: olsun
1: evet.
2: beklentisi çok fazla.
1: Sabır isteyen bir süreç
2: Tabii
1: gerçekten.
2: ki çok uzun yıllara yayılan bir süreç. Özellikle 10 yaş sonrası kız ve erkek çocuklardaki fiziksel gelişim, mental gelişim aslında daha iyi yönlendirilmesinin yapıldığı yaş oluyor. 5 yıl bir çocuğu antre ediyorsun, ondan sonra çocuğun futbola çok yatkın olmadığını görüyorsun ama bunu veli çok kabullenmek istemiyor. Bu sefer bilimsel gerçekleri işte çocuğun fiziki gelişimi, mental gelişimi, vermiş olduğu işte driller, reaksiyonlar bunların hepsi devreye giriyor ve sen bunları anlatmaya başlıyorsun veliye. Tabii bilinçli insanlar bunu anlıyor ve çocuğunu farklı bir branşa yönlendirmemize çok da ses çıkarmıyor. Futbol piyasasının önemli bir maddi sektör olmasından dolayı özellikle ülkenin doğusunda her veli
1: Evet.
2: çocuğunu bir ekonomik kaynak olarak görüyor maalesef. Buradan biraz daha kazancını sağlamasını istiyor. Ama bu dediğimiz gibi bir gelişim süreci. Çocuk futbolda iyi olmayabilir. Biz Erzurum bu manada çok zengin bir şehir. Kış sporları merkezimiz var. Kayak, buz pateni, curling gibi spor dallarına da hizmet veriyoruz. Çocukların buraya yönlendirilmesini yapıyoruz. Mesela çok yüzmeyi diyemeyeceğim çünkü bizim yüzme dönemimiz çok kısıtlı. Dolayısıyla çocukların ergenlik çağından sonraki gelişimlerini takip edip yönlendirmesini biz de yapıyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Aslında gerçekten iki deneyimli spor okuluyla birlikteydik. Dediğiniz gibi hem eğitimin hem de sporculuğun bir arada götürülmüş olduğu iki isim bizlerle birlikteydi. Tabii spor okulunuzdaki antrenörler için de aynı şekilde aynı şey geçerli. Hocam siz de bahsettiniz, hatta siz de bahsettiniz. Hem eğitimini devam ettirmiş hem de sporculuğunu devam ettirmiş. Şimdi antrenör olarak devam ettiren ve bir yandan da sporu hayatlarından eksik etmeyen bireylersiniz. O yüzden size başarılar diliyorum, ama son olarak ikinizden de ayrı ayrı velilere ve çocuklara iletmek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa onu almak isterim.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Yani ilk önce velilerimiz çocukları bu konuda çok böyle hedef koymasınlar yani. Bu gerçekten çocuklarımıza negatif anlamda çok büyük bir eksi yazıyor. Onların bu konuda desteklemelerini ve ayrıyeten bu söylediğim şey çok mesela çok yanlış oluyor. Yanlış yapılıyor bu konuda. Kıyaslama yapmalarını hiç istemiyorum yani.
1: Evet.
0: Hani mesela bu akademik yönden de öyle. Mesela biz eski bir eğitimci olarak da yine bir öğretmen olarak da bir profesyonel spor yapan bir insan olarak da yani sakın ha sakın kıyaslamasınlar. Çünkü her çocuğun gelişimi başka bir şey yani.
1: Tabii ki de. Çocuklar

0: zaten karşılaştırılmak istemiyorlardır eminim ki. Evet. Onların da karakterine velilerin bu şekilde davranışı etki ediyordur elbette.
1: Ya benim karşılaştığım en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Yani
0: bunu, evet hocam, sadece sizin değil aslında. Evet. Ben bunu gözlemliyorum.
1: Genel anlamda olan bir problemimiz bu. Ama hani biz de bunu birebir yaşıyoruz. Dediğiniz gibi çok önemli. Çocuklardan bile bu dönütler geliyor bize. İşte beni işte Ahmet'e göre, Mehmet'e göre işte kıyaslıyor. Mesela çocuk üzülüyor da yani. O üzgünlüğünü de bazen bizimle paylaşıyor. Velilerin en çok yapmasını istemediğim şeylerden bir tanesi bu. Bir de dediğim gibi yani çok böyle büyük hedefler koymasınlar. Çocukları eğlenmeye gelsin. Hı hı. O spor kültürünü, disiplinini, ahlakını almaya geldiklerini bilsinler. Zaten sporcu olacaksa, futbol oynayacaksa veya farklı branşlarda falan olacaksa çocuk, zaten bunu yönlendirmelerini biz yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani güvendikleri bir spor

0: Kesinlikle bir spor faaliyeti olarak bunu önce görmelerini istiyorum. Sonraki süreçlerde çocuğun yeteneğine göre zaten profesyonel aşaması hangi branşta olursa olsun ilerleyecektir. Antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Biz ülkenin doğusunda bu işi yapmak çok kolay değil dediğim
1: Evet.
0: gibi. Antrenörlerimiz bu zor durumu göğüslemiş durumdalar. Hem futbolda hem voleyboldaki antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Uzun bir süreç inşallah nice Fenerbahçeli günleri olur.
2: Evet.
1: Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Her ikinize de başarılar diliyorum.
2: Biz teşekkür
0: Biz
2: ederiz.
0: teşekkür
2: Sağ
0: ederiz.
1: Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugün Erzurum Futbol ve Voleybol Okulu yetkilisi Yunus İnce ile Fenerbahçe Çanakkale Futbol Okulu yetkilisi Yusuf Bahçeci bizlerle birlikteydi. Spor Okulları programının sonuna geldik. Hafta yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

0: A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda 3. ve son maçını ev sahibi ülkelerden Birleşik Devletler'le oynadı. Los Angeles Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 3. dakikasında Birleşik Devletler Austin Tristan'ın golüyle öne geçerken Türkiye 10. dakikada Arda Güler'le skoru eşitledi. Karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderen Arda, Dünya Kupası'na gol atan en genç oyuncumuz oldu. 31. dakikada Ay Yıldız ekibimizin atağında Orkun Kökçü, yakın mesafeden yaptığı vuruşla A milli takımımıza 2-1'lik üstünlüğü getiren golü kaydetti. 49. dakikada Birleşik Devletler, Sebastian Berharter'in golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Maçta son sözü 90+8. dakikada Kaan Ayhan söyledi. Can Uzun'un vuruşuna savunmadan seken topu tamamlayan Kaan, skoru 3-2'ye getirdi. Mücadeleyi 3-2 kazanan A milli futbol takımımız turnuvaya galibiyetle veda etti. Gruptaki diğer maçta Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Birleşik Devletler ile Avustralya son 32 turuna yükseldi. Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Sports Topuk Kalesi tesislerimizde sürdüren futbol takımımız kampın 3. gününde ilk antrenmanını yaptı. Ayrıntıları Serhan Hayat'tan alacağız. Sözü kendisine bırakıyorum.
1: Düzce'deyiz, Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Fenerbahçe'mizin 9 günlük sürecek kampının 3. günündeyiz sevgili seyirciler. Ve Fenerbahçe'mizde yeni sezon hazırlıkları, 2026-2027 sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncularımız, antrenörlerimiz, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal eşliğinde antrenmanlarına devam ediyor. Ve geride bıraktığımız günü çift antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe'miz bugün de yine çift antrenman gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde 10.30'da başlamıştı günün ilk çalışması ve 10.30'da başlayan antrenmanın ilk 1 saatlik bölümü salonda gerçekleşmişti. Salonda yapılan çalışmaların ardından oyuncularımız sahaya çıktılar ve sahada gerçekleştirdikleri antrenmanlarla birlikte yine önce koşu ardından pas çalışmalarıyla birlikte günün ilk çalışması sona erdi. Bugün saatler 17.30'u gösterdiğinde futbol takımımız günün ikinci antrenmanına çıktı. Ve çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Kulübümüzün tabi sosyal medya kanallarından da duyurulmuştu. Televizyonumuzdan da duyurmuştuk. Pazar günü saat 17'de gerçekleşecek antrenman taraftarlarımıza açık olarak yapılacak. Taraftarlarımıza da bir kez daha bunu hatırlatmış olalım. Bizler ilerleyen bültenlerde Fenerbahçe'mizden tüm gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Canlı yayınlarımızla sözü Merkez Stüdyo'ya bırakıyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlek sandalye basketbol takımımız final serisinde 2-1 öne geçti. Sarı lacivertler Beşiktaş'ı serinin 3. maçında

0: Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2026 yaz kampı tamamlandı.
1: Fenerbahçe Spor Okulları 2026 yaz kampı 22-25 Haziran tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Kosova Fenerbahçe Futbol Okulu'ndan gelen sporcularımız 4 gün boyunca futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yoğun bir program dahilinde çalıştı. Sporcularımız antrenman ve maçların yanı sıra çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Kamp, sporcularımıza katılım madalyalarının takdim edildiği madalya töreniyle sona erdi. Fenerbahçe Spor Okulları Genel Müdürü Erdal Arap da yaz kampı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
2: 2026 yaz kampımızı yoğun bir katılımla başlattık burada. 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız kampımıza katılım gösterdiler. 350 sporcumuz bu kampta hazır bulunuyorlar. Aynı zamanda antrenörlerimiz ve idari çalışanlarımız da bu kampa katılım gösterdiler. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız bu kampımızda işte müsabakalarda yapmış olduğu hazırlık müsabakalarında aynı zamanda antrenmanlarımızda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu kampımızın amacı sporcularımıza aynı zamanda sportif başarının dışında çocuklarımıza sosyal etkinliklerle ayrıca bir katkı sağlıyoruz. Çocuklar kendilerini daha farklı bir konumlandırıyorlar.
0: Fenerbahçeli Kadınlar Derneği Yaza Merhaba yemeğinde bir araya geldi.
3: Yaza Merhaba yemeği Kalamış'ta bulunan bir restoranda düzenlendi. Yemeğe Fenerbahçeli Kadınlar Derneğimizin üyelerinin yanı sıra yönetim kurulu üyelerimizden Volkan Akan ve Yasemin Baba Yiğit de katıldı. Dernek Başkanı Gülsüm Temelli'nin açılış konuşmasıyla başlayan gecede Başkanımız Aziz Yıldırım'ın gönderdiği mektup okundu.
4: Size, yönetim kurulunuza, tüm üyeleriniz ve ailelerinize sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir yaz dönemi diliyorum. Selam ve sevgilerimle Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı.
3: Yemekte yönetim kurulu üyelerimiz Volkan Akan ve Yasemin Babayiğit'le Dernekler Müdürü Cemiyet İş'te birer konuşma yaptı.
5: Seçim konuşmasında başkanımız Fenerbahçe stadında şampiyonluk kutlamayı özledim demişti. Öyle tahmin ediyorum, hepimiz özledik. Ve yürekten inanıyorum bu sene hep beraber sizlerin de destekleriyle hep birlikte bu şampiyonluğu Fenerbahçe stadımızda birlikte kutlayacağız.
6: Tabii ki de bu yolda sizlerin desteği bizim için çok önemli. Sizlerden tek ricamız bir an önce çalışmaya başlayalım, projelerimizi gerçekleştirelim ve birlikte yol alalım. Çünkü destekleriniz çok kıymetli bizim için. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.
3: Fenerbahçeli Kadınlar Derneğimizin Başkanı Gülsüm Temelli yemekte televizyonumuza konuştu.
4: İyi ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki bir aradayız. Daha birlikte çok etkinliklerimiz olacak, çok güzel şeyler yapacağız. En son kadın futbol takımımızın kahvaltısında bir araya gelmiştik. Sezon açılmadan önce de kadın basketbol takımımızla ve tekerlekli sandalye takımımızla bir buluşma planladığımızı buradan sizlere duyurmak istiyoruz. Tüm Fenerbahçeli kadınlara, tüm Fenerbahçe camiasına sevgilerimizi sunuyoruz. Yeni seçilen yönetim kuruluna da hayırlı uğurlu olsun diliyoruz.
0: 2026 Dünya Kupası'nda E grubunda Almanya, Fil Dişi Sahili ve Ekvador, F grubunda ise Hollanda, Japonya ve İsveç son 32 turuna yükseldi.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Bu arada Amara'nın sürekli yanında olan ve bize de bu konuda destek veren Papa da çok teşekkür ediyor.
1: Je remercie aussi Papa depuis qu'il était avec toi.
0: Amara Diouf gerçekten yüksek potansiyeli olan, gelecekte çok çok büyük işlere imza atabilecek, kendini geliştirip önemli noktalara gelebilecek potansiyelli bir oyuncu. Onun oyunculuk özellikleri gerçekten günümüz futbolunda aranan, hem oyun zekasıyla hem fiziksel özellikleriyle oyuna kattığı o yüksek beceri özellikleriyle fark yaratan önemli bir genç oyuncu. Onun bugün burada olması salt bu özelliklerinden değil, ben ve ekibimle birlikte biz Amara üzerine ve onun gelişimi yönünde çok büyük destek vereceğiz. Yani Amara bugün takıma girmesi, kendini geliştirmesi yönünde ortaya koyacağımız süreç planlamasının içerisinde alacak özel bir proje yaptığımız bir oyuncumuz. Biz de Amara'ya yönelik hiç acele etmeyeceğiz. Bu büyük yeteneği kendi bünyemize çektik.
2: Sayın Çetin, aslında sizin ifadenizden net bir şekilde anladınız. 18 yaşında geleceğe bir yatırım diyor.
0: Kesinlikle geleceğe bir yatırım. Bu yatırımı çok iyi planlayarak ilerleyeceğiz. Bugün Amara'yı biz bu projenin içerisinde rehabilitasyon sürecini devam ettireceğiz. Onun bütün fiziksel özelliklerini istediğimiz noktaya getireceğiz. Bu arada takımla olan adaptasyonunu yükselteceğiz. Ve bizzat ben başta olmak üzere onun yanında yer alarak, ona o güveni vererek, ona o özgüvenini geliştirerek çok daha iyi noktalara gelmesi için ciddi bir süreci başlatıyoruz. Bu süreci de Allah'ın izniyle ayın 24'ünde Topuk Yaylası'na gittiğimizde, o da bu süreçte hem bireysel çalışmalarını, rehabilitasyonunu sürdürürken hem de takımla adapte olmasını, o takım aidiyeti içerisinde kendini bulmasını istiyoruz. Böyle bir karakterin de transfer edilmiş olmasından dolayı bu kadar güzel özelliklere, etkin özelliklere sahip bir oyuncuyu da kulübümüze kazandırdığımız için son derece mutluyum.
2: Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Sizin kariyerinizdeki bir kişinin artık bu kadar güzel yorumlarından ve değerlendirmelerinden sonra şimdiden bence tüm Sarı-lacivert taraftarlarda bir heyecan, bir beklenti olacaktır.
0: Bu beklentiyi, o vurguları atlamayalım. Bugünden yarına biz Amara'yı atmayacağız öne. Onu çok iyi hazırlayarak getireceğiz. Hem kişisel gelişimi de, hem rehabilitasyon döneminde istediğimiz noktaya geldiğinde Amara'yı sahalarda yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Bu senenin özeli var biliyorsun. Bu sene artık olmazsa olmazımız şampiyonluk senesi. Şampiyonluk senesindeki mücadelenin içerisinde önümüzdeki süreç itibariyle yer almaya başlayacak. Ama ben Aralık-Ocak ayına kadar Amara'yı kişisel gelişimine ve rehabilitasyonuna bizzat ilgilenerek belli bir noktaya taşıyacağız. Ondan sonra da topu Amara'ya atacağız.
2: Peki şimdi o zaman Amara'yla devam edelim. Bir kez daha hoş geldin diyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Sayın Oğuz Çetin, Türk futbolunda Fenerbahçe'de efsaneleşmiş, çok önemli, çok değerli bir isim. Sayın Çetin'in açıklamalarında siz hemen sıcağı sıcağına çevirdiniz. Hemen bir kere bu konudaki duygu ve düşüncelerini almak istiyorum.
1: Söylediği her şey güzel bir konuşma oldu.
3: Peki confiance bu amcimon.
1: Bana güveni o çok önemli.
3: Bu indima tay def le tout, le tout ci transfer ñu def ko jappale ma ci.
1: Transfer sürecinde her şey bana yardım etti.
3: Efor yiñ ci def.
1: Gösterdiği bütün eforlar.
3: Lepp luñ ci def depuis bob ba tay.
1: Başlangıçtan şimdiye kadar.
3: Dina def li ma war dina liggey.
1: Ben ne yapacağımı biliyorum, nasıl çalışacağımı biliyorum. Bana güvendiklerini sahaya yansıtacağım. Ondan hiçbir şüphem, korkum yok.
2: Peki bu sürecin başına gelelim.
1: Dans etan.
2: Bu transfer sürecini, bugüne gelişini bize nasıl özetler?

0: Amara.
1: Como a ti te había visto que hice.
2: Oye, ¿cuándo me he contado a si?
1: Choc mutlu oldum.
2: Ne ubi mı ne ufi?
1: Buraya geldiğim için.
2: Başka demi ne ufi? Başka fila bugün ne?
1: Çünkü buraya geldim, buraya gelmek istiyordum.
2: Amna amuru klubi.
1: Çok kulüp vardı.
2: Gisna leplinga hamni nimkay def efor in def si.
1: Bana gösterdiğiniz o efor, o güven.
2: Peki gisna tamit force bu mu?
1: Bana gösterdiğiniz taraftarların bana gösterdiği sevgi, saygı.
2: Peki dina dina def lu tu be
1: bugün de sevar si def. İnşallah onlarla da görüşeceğim.
0: Peki şimdi hazır fotoğraf da ekrandayken hemen soralım. Çubuklu forma burada sırtında gözüküyor. Formayı giydiği andaki duygu ve düşünceleri de bizim için önemli.
1: Vallahi halat. Komanti sankanti aporte le mayo de Fenerbahçe.
2: Ve fiyatı bu birila am.
1: Çok mutlu oldum. Çok duygulandım.
2: Revle bepahale.
1: Benim hayalim.
2: Defayı fubarak değil bu fubacı iki bumak.
1: Herkesin hayali büyük takımda olmak. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve ben de burada olduğum için o şeyi hissettiğim için mutluyum diyor.
0: 2023 yılına dönelim. Afrika Uluslar Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi. Bu ciddi bir başarı. U17 olmasına rağmen çünkü sayısız futbolcu var. O kadar oyuncunun arasından sıyrılıp çıkabilmek ve MVP ödülünü almak çok önemliydi.
2: Wow. Turna Kupa d'Afrique'lon.
1: Afrika Kupası'ydı. 17 yaş altı grup.
2: Eke biri ona ay tanayı bey.
1: Çok iyi oyuncular da vardı.
2: Me

0: kralı olmazdım. O yüzden her şeyi çalışarak buraya geldim.
1: Kendi ülkesinde dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak o kabul edilen Sadio Mane'nin tahtına aday gösteriliyor.
0: Tout le monde parle de toi.
1: Bu övgü ve bu iltifat için mi söylemek istiyorsunuz?
0: C'est après Sadio Mane, c'est toi.
2: Comment tu sens? Model bu hamni. Be kep joueur Senegal.
0: Sadio Mane bütün Senegal'deki oyuncuların olmak istediği yer, hayalleri.
2: Ek jëlone place am ci match bi dafa nekkon.
0: Zaten orada bir maçta ve onun yerine girdim. Orada.
2: Ek lepp li nga xamni
0: bildiğim bütün şeyler.
2: Dina ko def pour
0: her şeyi yapacağım.
2: Tolu ci niveau bu tolu
0: wala. Onun geldiği noktalara ben de çalışarak geleceğim. Çünkü o benim örneğim ve Senegal'deki çoğu kişinin örneği. O yüzden başaracağıma eminim.
1: Şimdi biz o an diye bir ifade kullanırız. No, bu fotoğraf işte tam da o an. Mane ile yer değiştirmesi. Buradaki hisleri, duyguları. Genç bir futbolcu olarak.
0: Ton sentiment.
2: Ouais, sentiment bu amon jour bi munu mako décrire parce que
0: buradaki o hisleri anlatmam mümkün değil çünkü çok duygulanmıştım orada. Sadece Mane çıkıyor, ben giriyorum. O benim için çok farklı bir duygu, bir
2: şeydi.
0: Çünkü çocukluğumdan beri onu televizyonda seyrediyordum. Atı şey jubile yapmış gibi.
2: Yalla def bu
0: zurlu
2: madem
0: Allah o bana o şeyi de gösterdi. Sadece Mane ile oynadım. Sadece Mane çıkıyor, ben
1: başka
0: girdim.
1: Başka idolleri var mı oynamak istediği?
0: Eski defa am yenen idol, ya doktor idol de Sadece Mane.
2: Apar Sadece Mane amna benen idol. Kylian Mbappé kom.
0: Kylian Mbappé ve Messi.
1: Messi'ye bilemeyeceğim, belki yetişemeyebilir ama Mbappé'ye yetişme şansı fazlasıyla var. İnşallah o başarıyı gösterecek. Belki de yapacağı transferlerle Mbappé ile beraber olacak bir gün. Futbolun içerisinde var bunlar.
0: Avec Mbappé. Neden olmasın bu futbol? Her şey olabilir.
1: Bunu bir de neden söylüyorum? Çünkü kendisiyle ilgili çok güzel bir planlama yapılmış. Sayın Oğuz Çetin az önce kendisiyle ilgili bütün duygu ve düşüncelerini anlattı. Yani ilmik ilmik işlenecek, yatırım yapılacak bir oyuncu gözüyle bakıldığı için.
0: Comme l'équipe il va mis étape par étape sur toi, donc l'olar.
1: Sayın Çetin,
3: oyuncuların idolleri olması çok doğru.
0: C'est important d'avoir des idoles.
3: Ama o yolda ilerlerken,
0: continue dans ce chemin.
3: O çok çok disiplinli çalışmalar gerek. Yani kendini futbola adaman gerekiyor. O büyük hedef gerçekten, o yol hiç kolay değil. O yüzden iraden güçlü olması lazım. Yani Amara'nın o yönde bir sıkıntısı olacağını hiç düşünmüyorum. Ama yine o yolda giderken kulübün ve kulübün içinde yer alan bizlerin çok doğru bir planlamayla, sabırla bu yolu işlememiz gerekiyor. Amara da bu oyuncularımızın en başında ve bizim öncelikle duygusal bağımızı geliştirmemiz, kulüp aidiyetini yükseltmemiz, onu hep futbolun içinde odaklanmasını sağlamak, hani çok uzaktaki hedef değil, yakındaki hedeflere, orta vadedeki hedefleri de göstermek ve inandırmamız gerekiyor. Onun için bu süreçte başkan, yönetim ve bizlerin en çok üzerinde duracağı konu bu. Ve bunu da başaracak ortama sahibiz.
1: Sayın Çetin, kaç yıllık anlaşmaya imza atılacak?
3: Anlat bakalım, kaç yıllık
0: anlaşmak?
3: Uzun süre.
0: 5.
3: Buyurun.
0: 5 yıllık bir imza. Continue.
2: Thank
0: you. 5 yıllık bir imza attı.
3: Bu imzanın süresi çok önemli. Asıl olan bu adımlamada 1. yılda, 2. 3. 4. ve 5. yılda geleceği noktalar. Hani 5. yılın sonunda geldiği nokta bizim hayallerimizde çok önemli, yüksek noktalar. O potansiyeli ve o özelliklere sahip, bu süreçte de her zaman elimiz Amara'nın üstünde olacak.
0: İnşallah.
3: Anlaştık.

0: güçlü bir kadro, değerli bir kadro. Tabii ki zamana ihtiyacı var, daha çok genç. Şu anda mevcut takımımızı nasıl değerlendiriyor? Mutlaka seyretmiştir, biliyordur. Kadıköy'ün atmosferi, taraftarlarımız, bunları da sormadan geçmek istemiyorum.
1: Fenerbahçe'nin atmosferini gördüm, sporterlerini de gördüm, her şeyi gördüm. Burada sporterin istediği şeyler. Bir maçı seyretmiştim zaten, oradaki atmosferi de görmüştüm. Her zaman sporterler de oyuncuları bir öne atıyor. O da çok önemli bir şey. Onu da gördüm. Çünkü ben de böyle bir taraftarın, bir taraftara karşı böyle bir statta oynamak istiyorum. Çünkü o güven bende var. İnşallah hep birlikte onu başaracağımıza da eminim.
0: Şimdi geçmişimizde de kadromuzda oynamış olan çok değerli Senegalli futbolcular da var. Mame Thiam gibi, Abdoulaye, Ba, Moussa Sow, Mamadou Niang. İsmini unuttuklarım varsa, kendisi hatırlıyorsa söyleyebilir. Ve hepsi de çok sevildiler, çok değer gördüler ve performanslarında maksimumunu sağladılar.
1: Evet, burada çok oyuncu geldi. Fenerbahçe, ben Biramçam, Moussa Sow gibi oyuncular. İnanıyorum. Onların yaptıklarını ben de inanıyorum ki daha üstüne koyup yapacağım.
0: Peki kendi oyun stilini bize nasıl anlatır? Kendini nasıl tanıtır?
1: Ton stil de jeu, est-ce que tu peux?
0: En rahat olduğu yer, en mutlu olduğu, en verimli olduğu.
1: Tranquille, là où tu joues. Benim gördüğüm eksplozivite, patlayıcı gücüm. Ben her tarafta oynayabilirim, forvet hattında. O da kulüp için de çok önemli, ona yardım edebilmem için.
0: Heyecanla bekliyoruz.
1: Ona da avec
0: başarılar diliyoruz.
1: Je te souhaite un bon avenir.
2: Merci beaucoup.
0: Ve teşekkür ederim. Sayın Çetin, sözü size bırakayım yine.
3: Şöyle bir vurgu yapmam gerekiyor. Lütfen. Özellikle yaşı gereği. Şu anda yabancı bir oyuncu ama kulübümüzde yerli bir oyuncu. Hiç farkı yok. Bu yaş grubu oyuncuların sabırla geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Bu ister bizim altyapımızda veya şu anda bizle birlikte olan o yaş grubu oyuncuları olsun, isterse yabancı ve Amara Diouf gibi çok değerli bir oyuncu olsun. Bu konuda çok sabırlıyız. Özellikle 26-27 sezonu hedefimizin bu kadar yüksek olduğu, iddiamızın bu kadar yüksek olduğu yerde gençlerimizi de korumamız gerekiyor. Amara özelinde hiç acele etmeyeceğiz. Gençlerimizin sabırla ve zaman içinde takıma adaptasyonunu sağlayacağız. Amara da bizim önemli gelişime açık olan talent oyuncumuz. Elim her zaman üzerinde olacak.
0: Önemli bir değerimiz olarak sırasını, vaktini bekleyecek. Geldiği zaman da en iyisini yapacak.
3: Yok, takıma adapte olacak. Çalışmalarına devam edecek.
1: İnşallah. Ben de bir an önce kendimi sahada bulmak için heyecanlıyım. İnşallah geldiğim zaman da takıma yardım edeceğim.
3: Tabii ki.
0: İnşallah.
1: İnşallah.

0: başka programda yeniden karşınızda oluncaya dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
1: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için böyle.

0: hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Merhabalar, Fenerbahçe Televizyon Haber Bültenimizle birlikteyiz. Amili futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası'na D grubundaki son maçında Birleşik Devletleri 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle veda etti. Amili futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda 3. ve son maçını ev sahibi ülkelerden Birleşik Devletler'le oynadı. Los Angeles Stadyumundaki karşılaşmanın 3. dakikasında Birleşik Devletler Austin Tristan'ın golüyle öne geçerken Türkiye 10. dakikada Arda Güler'le skoru eşitledi. Karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderen Arda, Dünya Kupası'na gol atan en genç oyuncumuz oldu. 31. dakikada Ayıldız Ekimiz'in atağında Orkun Kökçü, yakın mesafeden yaptığı vuruşla A milli takımımıza 2-1'lik üstünlüğü getiren golü kaydetti. 49. dakikada Birleşik Devletler, Sebastian Berhalter'in golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Maçta son sözü 90+8. dakikada Kaan Ayhan söyledi. Can Uzun'un vuruşuna savunmadan seken topu tamamlayan Kaan, skoru 3-2'ye getirdi. Mücadeleyi 3-2 kazanan A milli futbol takımımız turnuvaya galibiyetle veda etti. Gruptaki diğer maçta Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Birleşik Devletler ile Avustralya son 32 turuna yükseldi.
1: Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar, Resort ve Sports Topuk Yerlisi tesislerimizde sürdüren futbol takımımız günün ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetimindeki günün ilk antrenmanı saat 10.30'da salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcularımız ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi. Dar alanda pas çalışmalarıyla süren antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Takımımız günün ikinci antrenmanını saat 17.30'da yapacak. Futbolcularımız Topuk Yerlisi kampında basketbol oynayarak keyifli vakit geçirdi. Bu güzel anlar kulübümüzün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

0: İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinin 3. maçında Beşiktaş'ı ağırladı. Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmayı yönetim kurulu üyelerimiz Fatih Öztürk, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Demre İşçen ve Savaş Adalet'le Fenerbahçe Futbol AŞ yönetim kurulu üyemiz İsmail Balcı da izledi.
1: Pot altında yine Uğur bıraktı. Baran bomboş pozisyon ve turnikesiyle.
0: Maça Baran Oğuz, Mücahit Günaydın, Kinem Kulbay, Uğur Toprak ve Yamaç Yüksel 5'i ile başlayan takımımız devreyi 46-32 önde noktaladı.
1: Müthiş bir basket, 3 sayılık basket.
0: İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ekibimiz mücadeleden 92-70 galip ayrıldı ve final serisinde 2-1 öne geçti.
1: Uğur'un atışı başarılı.
0: Seride 4. maç cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
1: Top yine Fenerbahçeli oyuncularda. Uğur Toprak pot altında. Uğur Toprak'ın atışı.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet bu maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
1: Pastrafi ardından atış başarılı.
2: Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızın baş antrenörü Can Aksu, kaptan Yamaç Yüksel ve oyuncularımızdan Uğur Toprak karşılaşmanın ardından televizyonumuza konuştular.
3: Vallahi biz şu anda gerçekten kendi karakterimizle oyunu sahaya sürdük. Kendi oyunumuzu oynadık. 2 gün önceki maçta Beşiktaş'taki deplasmanda gerçekten hiç oynayamadık. Yani savunma, özellikle savunma anlamında çok kötüydük. Bugün çocuklar gerçek kimliklerini gösterdiler. Hem savunma anlamında hem hücum anlamında. İnşallah deplasmanda 2 gün sonra maçımız var biliyorsunuz. İnşallah orada alıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Bu çocuklar bunu başaracağına inanıyorum ben. Buradan taraftarlarına çok teşekkür ediyorum gerçekten. Onlar da 40 dakika boyunca hiç susmadılar. İnşallah bu kupayı camiamıza kazanmamız lazım ama şımarmamamız lazım. Çünkü gerçekten orada çok zor maç bizi bekliyor. Onlar da çok istiyorlar, biz de çok istiyoruz. İkinci maçta yapacağımız hataları yapmazsak inşallah orada şampiyon olacağız.
4: İnşallah umarım ki seri şu an 2-1 oldu. Beko gibi biz de 4-1 serini, 3-1 serini 4. maçta bitiririz. Süleyman Seba'da inşallah şampiyon oluruz. Bu sezonu şampiyonluğu olan taraftarımıza, başkanımıza, yöneticilerimize armağan ederiz.
5: İlk maçtan sonra birazcık rehavet oldu. Yoksa orada da kesin kazanırız diye gözüyle bakıyorduk. Ama onlar da iyi bir takım. Bize bir de iş gösterdiler. Ama biz tekrar kalitemizi burada gösterdik. Oradaki maç bir önceki maç gibi olmayacak. Beko'nun yaptığı gibi biz de o kupada Beşiktaş sahasında kupayı kaldırmak istiyoruz.
2: Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2026 yaz kampı tamamlandı.
6: Fenerbahçe Spor Okulları 2026 yaz kampı 22-25 Haziran tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Kosova Fenerbahçe Futbol Okulu'ndan gelen sporcularımız 4 gün boyunca futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yoğun bir program dahilinde çalıştı. Sporcularımız antrenman ve maçların yanı sıra çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Kamp, sporcularımıza katılım madalyalarının takdim edildiği madalya töreniyle sona erdi. Fenerbahçe Spor Okulları Genel Müdürü Erdal Arap da yaz kampı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
7: 2026 yaz kampımızı yoğun bir katılımla başlattık burada. 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız kampımıza katılım gösterdiler. 350 sporcumuz bu kampta hazır bulunuyorlar. Aynı zamanda antrenörlerimiz ve idari çalışanlarımız da bu kampa katılım gösterdiler. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız bu kampımızda işte müsabakalarda yapmış olduğu hazırlık müsabakalarında aynı zamanda antrenmanlarımızda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu kampımızın amacı sporcularımıza aynı zamanda sportif başarının dışında çocuklarımıza sosyal etkinliklerle ayrıca bir katkı sağlıyoruz. Çocuklar kendilerini daha farklı bir konumlandırıyorlar.
2: Fenerbahçeli Kadınlar Derneği Yaza Merhaba yemeğinde bir araya geldi.
0: Yaza Merhaba yemeği Kalamış'ta bulunan bir restoranda düzenlendi. Yemeğe Fenerbahçeli Kadınlar Derneğimizin üyelerinin yanı sıra yönetim kurulu üyelerimizden Volkan Akan ve Yasemin Baba Yiğit de katıldı. Dernek Başkanı Gülsüm Temelli'nin açılış konuşmasıyla başlayan gecede Başkanımız Aziz Yıldırım'ın gönderdiği mektup okudu.

0: Size, yönetim kurullarınıza, tüm üyeleriniz ve ailelerinize sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir yaz dönemi diliyorum. Selam ve sevgilerimle Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı.
1: Yemekte yönetim kurulu üyelerimiz Volkan Akan ve Yasemin Babayiğit'le Dernekler Müdürü Cemiyet İş'te birer konuşma yaptı.
2: Seçim konuşmasında başkanımız Fenerbahçe stadında şampiyonluk kutlamayı özledim demişti. Öyle tahmin ediyorum, hepimiz özledik. Ve yürekten inanıyorum bu sene hep beraber sizlerin de destekleriyle hep birlikte bu şampiyonluğu Fenerbahçe stadımızda birlikte kutlayacağız.
3: Tabii ki de bu yolda sizlerin desteği bizim için çok önemli. Sizlerden tek ricamız bir an önce çalışmaya başlayalım, projelerimizi gerçekleştirelim ve birlikte yol alalım. Çünkü destekleriniz çok kıymetli bizim için. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Fenerbahçeli Kadınlar Derneğimizin Başkanı Gülsüm Temelli yemekte televizyonumuza konuştu.
0: İyi ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki bir aradayız. Daha birlikte çok etkinliklerimiz olacak, çok güzel şeyler yapacağız. En son kadın futbol takımımızın kahvaltısında bir araya gelmiştik. Sezon açılmadan önce de kadın basketbol takımımızla ve tekerlekli sandalye takımımızla bir buluşma planladığımızı buradan sizlere duyurmak istiyoruz. Tüm Fenerbahçeli kadınlara, tüm Fenerbahçe camiasına sevgilerimizi sunuyoruz. Yeni seçilen yönetim kuruluna da hayırlı uğurlu olsun diliyoruz.
4: Kulübümüz hayatını kaybeden Fenerbahçe Melikan Erkek Voleybol takımımızın eski baş antrenörü Daniel Castellani için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda 2011-2012, 2013-2015 ve 2021-2023 yıllarında Fenerbahçe Melikan Erkek Voleybol takımımızın baş antrenörlüğünü yapan, kulübümüzde şampiyonluk sevinci yaşayan Daniel Castellani'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kulübümüze kattıkları ve geride bıraktığı güzel izler hiçbir zaman unutulmayacak. Seni daima sevgi, saygı ve özlemle anacağız. Castellani ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz ifadeleri kullanıldı. 2026 Dünya Kupası'nda E grubunda Almanya Fil Dişi Sahili ve Ekvador, F grubunda ise Hollanda, Japonya ve İsveç son 32 turuna yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası E grubunda Ekvador geriye düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Diğer mücadelede Fil Dişi Sahili, Kuraçağı'yı 2-0 yendi. E grubunda oynanan son maçların ardından 6'şar puanlı takımlardan lider Almanya ve ikinci sırada yer alan Fil Dişi Sahilleriyle 4 puanla 3. durumdaki Ekvador son 32 turuna yükseldi. F grubunda ise Hollanda Tunus'u 3-1'lik skorla geçti. Diğer mücadelede Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. 7 puanla lider durumdaki Hollanda, 5 puanla ikinci sıradaki Japonya ve 4 puanla üçüncü olan İsveç son 32 turuna çıkarken Tunus da sonuncu olarak turnuvaya veda etti.
5: Bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.

0: Sevgili dinleyenler, günün röportajı programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin en önemli tesislerinden Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Futbol takımımız 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor ve bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamaya başlıyoruz. İlk programımızın konuğu Vedat Muriç. Hepimizin, tüm taraftarlarımızın çok özlediği, takımımızdan ayrıldıktan sonra onu takibini sürdürdüğü isimlerden biri. Vedat, çok hızlı başladı burada çalışmalar. Buna rağmen bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Neler söylersin? 10 gün oldu hepimizi heyecanlandıran bu transferin duyurusunun yapıldığı. Neler hissediyorsun?
2: Ya, çok mutluyum. Öncelikle statta da söylemiştim yani. Önce tekrar söylemek istiyorum, hani bu formayı tekrar bana layık gören değerli başkanımıza, hocamıza, yönetim kurumuna ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına gerçekten canı gönülden hem ailem adına hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri yani burayı ne kadar yani özlediğimi biliyordum ama yani bu kadar ne kadar çok özlediğimi gerçekten oradan anladım. Yine bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli aslında, uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcusu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimim vardı, zaten devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibiyim valla.
1: Evet, yani biz zaten biliyorduk senin bir gün buraya geri döneceğini. Sen de zaten takımdan ayrıldıktan sonra herhalde bunun hayalini kurdun.
2: Mutlaka abi. Çünkü

0: de kamp süreçlerinde takımla birlikteydim. Böyle bir tesis tabii ki de o takımların yoktu ve yani gittiğin yerlerde de herhalde bu kadar rahat çalışma fırsatı herhalde bulamamışsınızdır.
1: İmkanı yok abi, şuraya bakar mısın ya? Ha, burası cennet abi. Vallahi cennet. Yani müthiş bir yer. Müthiş bir yer. Bence Türkiye'de zaten yok da. Hani Avrupa'da birçok büyük kulübün bile böyle bir tesisi yok. Yani özellikle sezon başı kamplarında millet gidiyor işte oralara falan. Biz Avusturya'ya gitmemizin amacı tamamen sadece hava değişikliği olsun diye. Yoksa atıyorum burada 20 günlük, 30 günlük de kamp yapabilirsin yani. Bütün imkanlarımız var. Sağ olsun buradaki çalışanlar, kulüp vesaire falan. Zaten futbolcudan çok beyaz tişörtlü çalışan var burada. Hepsi bizim emekçilerimiz. Sağ olsunlar. Hiçbir zaman bizi burada olsak bile yani bir eksiğimiz, bir şeyimiz hepsini tamamlıyorlar. Allah razı olsun hepinizden.
0: Evet, transfer süreciyle biraz devam edelim istiyorum. Tabii ki de biz seni çok özledik. Transfer sürecinde kimlerle görüştün? Nasıl gelişti? Imzalar atıldıktan sonra, anlaşma atıldıktan sonra ilk kiminle konuştun, tanıdın?
1: Şimdi şöyle oldu aslında, yani Ocak'tan beri şöyle, Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçeliler de tanır. Mirsat abi, Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle bir durum var dedi, benle Oğuz Hoca dedi iletişime geçti falan. Abi dedim hemen. Diyor ki yani daha lig bitti, istiyorsan bir tatil falan. Abi dedim siz Almancım, tatili falan yaparız, önemli değil dedim. Biz dedim fırsat gelmiş yani, bu kadar şimdi artık takım da düştü yani, belli ayrılacağım. En azından diğerleri çok böyle fazla atlamadan, diğer takımlar işin içinde işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim abi. Sonra Oğuz Hoca ile konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun, o da güzel kelimeler konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelme sebebim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim. Evet. Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca, sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşma fırsatım oldu. Hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'de en son aradılar işte, akşama uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim, beraberdik biz, ben onu söyledim böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu çünkü büyük Fenerbahçeli.
0: Bütün aile Fenerli.
1: Bütün
0: zaten.
1: Aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz, girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim önce, bir yani bir konuştuk tamam da dedim, bir teklifler vesaire falan, bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ailecek. O yüzden böyle ilk onu aramıştım yani o süreçte vesaire.
0: Evet tabii, sen de bahsettin. Buradan ayrıldığında 25 yaşındaydın, Fenerbahçe'mizden ayrıldığında. Hem Lazio'da hem Mallorca'da forma giydin. Hem Serie A hem de La Liga sana nasıl tecrübeler kattı?
1: Gerçekten çok tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Yani özellikle aslında benim Lazio'ya gitmem burada, o gerçekten yani topuk yaylasındaydım. Buradan ayrılmıştım. Şimdi tekrar buraya geldim yani ilk idmanlarıma. Yani Lazio'da şöyle oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin altın ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı. İşte bayağı zorlandık, orası kültür. Yani emekçilere teşekkür ederken daha önce bu soruyu soracağın için de oraya değinmek istiyorum. Orada böyle bir şey yok. Yani orada işte burada geliyor bir yeni futbolcu, sizler, tercümanlar vesaire, herkes bir ihtiyacı, bir isteğini söylüyor, tercüman oluyor falan. Orada öyle bir şey yok. Orada yani tek başınasın, kaderinle baş başınasın. Ya kendin alışacaksın ya da işte benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Bir de biz Türkiye'den geldik yani, bu kadar dil, kültür, din farkı vesaire falan, orada olunca biraz zorlandım. Sonra bir Mallorca serüvenim oldu. Kısa olacağını düşündüm. Bir anda işler değişti. Böyle bir 5 yıllık bir süreç oldu. Orada da yani oradaki insanlar da sağ olsunlar beni bağrılarına bastılar yani.

0: Biz de onların takımı için mücadele verdik. Aldığımızın karşılığını sürekli vermeye çalıştım. Zaten bunu dile getirmeye yok. Beni tanıyan bilir. Onun dışında orada da bayağı güzel günlerim geçti aslında. Ama tabii süreç topladığında yani hep ayrıldığımdan beri hep bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum diyordum. Yani inşallah dedim bir fırsatım tekrar olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm.
1: Evet tabii burada İsmail hocamızla, Sayın İsmail Kartal'la birlikte çalışma fırsatı bulacaksın ki özellikle tabii ki de ofansif anlamda takımlarına ne kadar iyi motive ettiğini, iyi çalıştırdığını bildiğimiz isimlerin başında geliyor şüphesiz İsmail Kartal. Teknik direktörümüzle ilgili neler söylersin?
0: Yani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Yani artık kulübün böyle sembol isimlerinden biri, hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani bunu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyunuyla gerçekten hem taraftara keyifli oyun izlenimi sundu. Hem de puan olarak yani artısını yaptı. İsmail Hoca'nın son dönemlerde bu ulaştığı puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca'yla ben Rizespor'dan Fener'e gelirken İsmail Hoca'mla anlaşmıştı Rizespor. Orada bir görüşmemiz olmuştu. Hatta ufak şöyle bir konuşmamızı anlatayım. Yani hocam dedim yani burada Fenerbahçe var dedim yani biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz. Yani tek dediği şuydu. Doğru dedi, ben de oynadım dedi. Bir şey diyemiyorum dedi yani. Çok güzel kulüp falan dedi. Yani anladı beni sağ olsun. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarda gördüğüm gerçekten çok dişe diş geçiyor. Onun sevdiği tarzda geçiyor. Böyle ikili mücadele, daralan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.
1: Evet tabii bir takım arkadaşlarına devam edelim. Onlar seni nasıl karşıladı? Birçoğunu zaten tanıyordun. Onlar seni nasıl karşıladı?
0: Ya hepsi konuştum zaten böyle ilk geldiğimden beri sanki hiç gitmemiş gibiyim yani. Siz de görüyorsunuz içeride falan. Ya Mert de zaten ben ilk geldiğimde o yıl Mert transfer olmuştu. Orada tanıştık. Cengiz'le uzun yıllar karşılıklı oynadık. Şimdi tekrar aynı takımda oynama fırsatı buldum. Yani birçok kişiyle burada, birçok çalışanla falan geçmişten bugüne kadar bir iletişimin devam etti, evet. Bir şekilde. Yani fizyoysa fizyo,

Herkes gol bekliyor bizden. Tabii ki hedefin ne kadar çok gol atabiliyorsa atmak. Ama hiçbir zaman kendime sezon başında bir hedef belirlemedim. Benim tamamen amacım bunu. Herkes zaten beni bilen biliyor, tanıyanlar biliyor. Buradaki benim tamamen amacım kulübe bir şekilde katkı sağlamak. Bu benim golü olur, asist olur, işte takıma mücadele katkısı olur, işte saha

0: elinden nasıl bir katkı gelebiliyorsa bu büyük kulüp için, Fenerbahçe için yapmaya hazırım her zaman.
1: Taraftarlarımızla devam edelim artık. Seni de çok fazla yormak da istemiyoruz. Tabii çok yoğun geçiyor çalışmalar. Taraftarlarımız tabii transfer söylentileri başladığı andan itibaren ben eminim ki sosyal medyadan sana mesajları göndermişlerdir ki ben yine şunu düşünüyorum. Ya bu 6 yıllık süreçte de Fenerbahçe taraftarı seni hem Lazio'da hem Mallorca'da da yine yalnız bırakmadılar diye

0: Edilmez sağ olsun abi, kamera ışığını şöyle bir şey yaptı. Bir anda heyecan bastı böyle, dışarıda beklemeye gelmişler sağ olsunlar. Ayakları dört görmesi. Heyecanlıyım vallahi, heyecanlıyım. Özlemişim o atmosferi, Kadıköy'ü, o çimleri, taraftarımızı, herkesi özlemişim.
1: Biz de seni çok özledik ve gollerini, iyi performansını yeni sezonda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için Vedat.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki röportajda görüşmek üzere.
1: Evet, günün röportajı programında Topuk Yaylası tesislerimizdeki ilk günün röportajı programının konuğu, takımımıza yeniden dönen Vedat Muriç'ti. Programlarımız devam edecek. Oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdüreceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, Yakın Takip programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün ikinci antrenmanıyla karşınızdayız.

Çalışması saat 10.30'da başlamıştı ve sabah antrenmanının ilk 1 saatlik bölümü salonda gerçekleşmiş. Ardından da oyuncularımız sahada yine 1 saati aşkın bir sürede antrenman gerçekleştirmişlerdi. Bugün günün ikinci antrenmanı saat 17.30'daydı ve antrenman başlamış durumda. Oyuncularımız koşu çalışmasıyla antrenmanı başlamış durumdalar. Yapılan koşu çalışmasının ardından şimdi yine sarı lacivertli oyuncularımız saha içerisinde ısınma bölümüne devam edecekler. Futbol takımımızın 9 günlük kampı

maçı oynayacak futbol takımımız ve sonrasında da sezonun ilk resmi maçını İstanbul'da yapacağım. Hazırlıkların ardından 21 Temmuz Salı günü saatler 21'i gösterdiğinde Kornik Zabje karşısında çıkacak Fenerbahçe'miz ki Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş maçı ise 29 Temmuz Çarşamba günü yine Türkiye saatiyle 21'de oynanacak. Oyuncularımız ısınma hareketlerini sürdürüyor. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde. Kalecilerimiz yan sahada, sahanın diğer yarısında kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını devam ediyor. Bu bölümde Fenerbahçe'mizin topuk yaylası kampı kadrosunda Tarık Çetin, İrfan Can Eğri, Bayat Engin, Can Biterge ve Kuzey Sapas kalecilerimiz. Bildiğiniz gibi Ederson Livakovic ve Mert Günok Dünya Kupası için milli takımdalar. Savunma oyuncularımız Skriniar, Osterwolde, Yiğit Efe, Bekao, Kamil Efe, Yiğit Fidan, Omar Payet, Sarchi Brown, Levent Mercan ve Ogyen Mimovic. Yine savunma hattında görev yapan oyuncularımızdan Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo milli takımda bulunuyor. Orta saha oyuncularımızdan Genduzi, Fred, Bartu, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio kamp kadrosunda yer alan oyuncularımız. İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Kante ve Amrabat milli takım kadrolarındalar. Yine ileri uçta görev yapan oyuncularımızdan da Alaaddin Ekici, Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Talişka, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diyuf, Sidiki Şerif ve Vedat Muriç kamp kadrosunda yer alan isimler. Çağrı Balta ile beraber Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu yine milli takım kadrosunda bulunan isimlerdi. Oyuncularımız antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerine devam ediyor ve topuk yaylası tesislerimizde taraftarlarımızda kendilerine ayrılan bölüme şu an giriş yapmış durumdalar. Yeri gelmişken bir kez daha hatırlatalım. Kulübümüzün tüm mecralarından da duyurulmuştu. Pazar günü saat 17'de futbol takımımızın gerçekleştireceği antrenman taraftarlarımıza açık olarak yapılacak. Büyük Fenerbahçe taraftarıyla Fenerbahçe'mizin ilk buluşması anlamına gelecek şüphesiz bu çalışma ki her antrenmana taraftarlarımız büyük ilgi gösteriyor tesislerimizde. Oyuncularımızın da ısınma çalışmaları devam ediyor. Günün ikinci çalışmasında taraftarlarımız antrenmanı takip ediyorlar ki topuk yaylasına ulaşım aslında çok da kolay değil. Yaklaşık 25 dakikalık bir karayolu yolculuğu gerekiyor. Ana yoldan

Dersinde oyuncularımız günün ikinci çalışmasında hazırlıklarına devam ediyorlar. Oldukça güzel bir iklim koşulu söz konusu. Şu an özellikle sıcaklığın bir hayli düştüğünü de söylememiz gerekiyor tesislerimizde. Güneşin olmadığı anlarda bir hayli serin havada oyuncularımız antrenman yapıyor ve akşam saatlerinde de hava karardıktan sonra da tesislerimizin çok serin olduğunu söylememiz gerekiyor. Yine rüzgar da güneşli anlarda rüzgarlı havada da yine oyuncularımız çok fazla bunalmadan oldukça güzel koşullar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Pas çalışmasıyla günün ikinci antrenmanı başlamış durumda. Birazdan oyuncularımız yan sahaya geçecekler ve orada yine toplu oyunlarla çalışma devam edecek. Antrenmanların son bölümlerinde yavaş yavaş yarı sahada çalışmalarında başladığını söylememiz gerekiyor. Taraftarlarımızın sayısı da her geçen saniye artıyor. Sağ kenarında kameraman arkadaşım sevgili Yılmaz Kuyumcu'nun objektifinden taraftarlarımızı da bir kez daha ekrana getirelim. Ve bir kez daha hatırlatalım, pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde futbol takımımızın antrenmanı taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek ve bu duyuruyu bir kez daha hatırlatalım. Büyük Fenerbahçe taraftarımızla futbol takımımız pazar günkü çalışmada bir araya gelecek. Yakın bölgedeki taraftarlarımızın 7'den 70'e futbol takımımıza yakın olabilmek için ilgisinin bir hayli fazla olduğunu, her zaman olduğu gibi söylememiz gerekiyor. Futbol takımımızın da ısınma bölümü şu an için tamamlandı diyebiliriz. Takımımız şimdi yan sahaya geçecek ki burada UEFA standartlarında tam 3 saha bulunuyor. Serkan Acar Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerimizde ve takımımız tüm sahalardan faydalanıyor kamp boyunca. Yine burada hem ülkemizden hem de yurt dışından birçok takımın Eylül ayının sonuna kadar kamp programı gerçekleştireceği bilgisini de sizlerle paylaşalım. Her yıl yaz mevsiminde olduğu gibi, çünkü iklim koşulları gerçekten her takımın hazırlanabilmesi için oldukça iyi burada. Oyuncularımız da kampın ilk gününden itibaren oldukça iyi antrenmanlara imza atıyorlar. Teknik ekibimizin belirlediği programlar dahilinde bir yandan güç ve dayanıklılığa dair çalışmalar yaparken Sarı Lacivert'te ekibimiz, bir yandan da taktiksel provalar üzerinde duruyor. Antrenmanların son bölümünde de oyuncularımız yine dar alanda çift kale maçlarla çalışmaları noktalıyor. Ve günün ikinci çalışmasında şimdi yine top kapma çalışması var. Oyuncularımız dar alanda top kapma çalışması gerçekleştiriyor. Burada kural topa en fazla iki kez dokunabilmek. Ortadaki oyuncular topu kazandığı anda da takımlar yer değiştiriyorlar. Bu şekilde de antrenmanın boy bölümü devam ediyor. Futbol takımımız
çalışmalarına tek antrenmanla devam ediyor.

Gidecek. Kampın dördüncü gününde tek antrenman programı uygulanacak Fenerbahçe'mizde ve oyuncularımızın da kampın ilk gününden itibaren bir aylık yorulduklarını da söylememiz gerekiyor. Yeni transferlerimizden Vedat Muriç günün röportajı programına konuk oldu ve sorularımızı yanıtladı. Sarı lacivertli oyuncumuz yeni sezonla ilgili hedeflerden Fenerbahçe'mize geri dönüş hikayesini ve yeniden taraftarlarımızla buluşacağını iple çektiğini ifade etti. Tüm sorularımıza içtenlikle yanıt verdi Vedat Muriç. Oyuncularımız çalışmalarını sürdürüyor.

Seven. Lacivertli ekibimiz yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Taraftarlarımız da yine kendilerine ayrılan bölümde şu an antrenmanı takip etmeye devam ediyorlar. Oyuncularımız ısınma hareketlerinin ardından antrenmanın ilk bölümüne başladılar. Taraftarlarımız da kampın ilk gününden bu yana dek olduğu gibi yine takımımızı yalnız bırakmamış durumda. Takımımızın büyük taraftarımızla buluşacağı ilk ansa pazar günü olacak. Pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde futbol takımımızın antrenmanı taraftarımıza açık olarak gerçekleşecek ve ilk büyük buluşma olacak. Oyuncularımız günün ikinci çalışmasında hazırlıklarına devam ediyor. 7'den 70'e çevre ilçelerden taraftarlarımız takımımızı görebilmek için, oyuncularımıza, teknik ekibimize yakın olabilmek için buraya geldiler ki bir kez daha belirtmek gerekirse ana yoldan topuk yaylası tesislerimize ulaşabilmek için yaklaşık 25 dakikalık bir yolu geçmeniz gerekiyor ve taraftarlarımız her zaman olduğu gibi takımımızı yalnız bırakmamak, oyuncularımıza yakın olabilmek için topuk yaylası tesislerimize geldiler. Marco Asensio ve Milan Škriniar. Geçtiğimiz sezon sonunda bu iki oyuncumuzun sakatlık süreçleri söz konusuydu. Bu iki oyuncumuz bireysel çalışmalarını sürdürüyorlar. Oyuncularımız da saha içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Taktik bölüme de birazdan geçilecek ve bizlere ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna gelmiş olacağız. Saha içerisinde top kapma çalışması devam ediyor. Marco Asensio bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Hem toplu çalışmalar hem de fizik kondisyon antrenmanları gerçekleştiriyor Marco Asensio. Ve Serkan Acar, Resorts & Sports topuk yaylası tesislerimizde günün ikinci çalışması devam ediyor. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde Fenerbahçe'miz günün ikinci antrenmanına devam ediyor. Kampın üçüncü gününde toplam 9 gün sürecek kamp. Fenerbahçe'miz 2 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. 2 gün izin yapacak futbol takımımız ve 5 Temmuz pazar günü bu kez hem ikinci kamp programı hem de hazırlık maçları oynamak için takımımız Avusturya'ya hareket edecek. 8 Temmuz çarşamba günü Admira Wacker, 11 Temmuz cumartesi günü Polonya'nın Pogon ve 14 Temmuz salı günü geride bıraktığımız sezon Avusturya Ligi'nde şampiyon olan LASK Linz'le karşılaşacak futbol takımımız hazırlık maçlarında ve Sarı Lacivertli ekibimiz ilk resmi maçına 21 Temmuz salı günü saatler 21'i gösterdiğinde stadımızda taraftarlarımızın önünde Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze karşısında çıkacak. Rövanş maçı ise 29 Temmuz çarşamba günü yine Türkiye saatiyle 21'de oynanacak. Antrenmanın artık taktiksel bölümüne yavaş yavaş geçmek üzere oyuncularımız Serkan Acar, Resorts & Sports topuk yaylası tesislerimizde

şu an antrenmanın ilk ısınma bölümünün ardından da top kapma çalışması sona erdi ve bizlere ayrılan sürenin de günün ikinci çalışmasında sonuna geliyoruz. Kampın üçüncü gününde hem sabah hem de akşam antrenmanlarında yine karşınızdaydık. Topuk Yaylası kampından yayınlarımız tüm hızıyla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi akşamlar. Fenerbahçe Televizyonu Ana Haber Bülteni ile saatlerimiz 19.07'yi gösterirken sizlerle birlikteyiz. Yeni sezona Serkan Hoca Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerinde hazırlanan futbol takımımız kampın 3. gününde çift antrenman yaptı. Ayrıntılar için sözü Serhan Hayat'a bırakıyoruz.
1: Serkan Açar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçemiz 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası kampıyla sürdürüyor. Kampın 3. gününde futbol takımımız tıpkı kampın 2. gününde olduğu gibi çift antrenman gerçekleştirdi. Oyuncularımız, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal yönetiminde sabah saatlerinde saat 10.30'da başlayan ve salonda gerçekleşen antrenmanla hazırlıklarına başladı. Sabah antrenmanının salon bölümü yaklaşık 1 saat sürdü ve oyuncularımız salondaki çalışmanın ardından bu kez sahaya çıktılar ve sahadaki antrenmanda yine 1 saat olmak üzere toplamda 2 saat süren bir sabah antrenmanı gerçekleştirdi. Fenerbahçemiz oyuncularımız daha sonra dinlenmeye çekildiler ve günün ikinci çalışması da saat 17.30'da başladı. Çalışmanın tamamı sahada gerçekleşti ve yaklaşık 1,5 saat sürdü bu antrenman ve oyuncularımız bu antrenmanda da önce ısınma hareketleri, koşu çalışmaları, sonrasında pas çalışmalarıyla birlikte çalışmayı sürdürdüler. Antrenmanın son bölümünde de oyuncularımız yine dar alanda minyatür kalede yapılan çift kale maçla birlikte günü tamamlamış oldu. Fenerbahçemizin 9 gün sürecek ve 2 Temmuz Perşembe günü sona erecek olan Topuk Yaylası kampından tüm detayları Fenerbahçe Televizyonu Parkı'yla an be an sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü merkez stüdyoya bırakalım.
0: Bizler de Serhan Hayat'a aktardığı bilgiler için teşekkür edelim. Futbol takımımızın yeni transferi Vedat Muriç günün röportajı programına konuk oldu. Yeniden Fenerbahçe'ye gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kosovalı forvet bu sezon taraftarların desteğiyle şampiyon olacaklarını belirtti.
2: Çok mutluyum. Öncelikle statta da söylemiştim yani. Önce tekrar söylemek istiyorum, hani bu formayı tekrar bana layık gören değerli başkanımıza, hocamıza, yönetim kurumuna ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına gerçekten canı gönülden hem ailem adına hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri yani burayı ne kadar yani özlediğimi biliyordum ama yani bu kadar ne kadar çok özlediğimi gerçekten oradan anladım. Yine bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli aslında uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcusu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimi vardı, zaten devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibi. Hani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Ya artık kulübün şey yani böyle sembol isimlerinden biri, hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani, bunu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyun.

Yani hocam dedim, yani burada Fenerbahçe var dedim, yani biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz. Yani tek dediği şuydu, doğru dedi, ben de oynadım dedi, bir şey diyemiyorum dedi yani. Çok güzel kulübü falan dedi. Yani anladı beni sağ olsun. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarda gördüğüm gerçekten çok dişe diş geçiyor. Onun sevdiği tarzda geçiyor, böyle ikili mücadele, dar alan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız. Forvet adamız yani sonuçta. Herkes gol bekliyor bizden. Tabii ki hedefim ne kadar çok gol atabiliyorsam atmak. Ama hiçbir zaman kendime sezon başı bir hedef belirlemedim. Benim tamamen amacım bunu, herkes zaten beni bilen biliyor, tanıyanlar biliyor. Buradaki benim tamamen amacım kulübe bir şekilde katkı sağlamak. Bu benim golü olur, asist olur, işte takıma mücadele katkısı olur, işte saha dışında abilikse abilik vesaire ise o yüzden ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar katkı sağlamak istiyorum. Buradaki ana unsur, hedef şampiyonluk. Bu şampiyonlukta sizin, bizim futbolcu olarak, herkesin, çalışanların, hepimizin el birliğiyle biraz katkı üstüne koyarak böyle hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden elimden nasıl bir katkı gelebiliyorsa bu büyük kulüp için, Fenerbahçe için yapmaya hazırım her zaman.

0: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız yarın şampiyonluk için parkeye çıkacak. Ekibimiz playoff final serisinin 4. maçında saat 14'te Beşiktaş'a konuk olacak.
1: Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi final serisinde 4. maç oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.
2: Uğur Toprak, Uğur potaya baktı. Atışı başarılı.
1: Süleyman Seba Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maç saat 14'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
2: Bir üçlük ve açılışı yapan yine Uğur oldu.
1: 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride Fenerbahçe İstanbul Jet'in 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.
2: Uğur şimdi atışı başarılı.
1: Ev sahibi avantajına sahip olan Sarı Lacivertli ekibimiz sahasındaki ilk maçı 68-61 kazanırken deplasmandaki ikinci mücadeleden 92-79 mağlup ayrıldı. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız 3. maçta rakibini 92-70 yendi.
2: Altında bomboş pozisyon. Atış başarılı.
1: Fenerbahçe İstanbul Jet 4. mücadeleden galip ayrılırsa sezonu şampiyon tamamlayacak.
0: Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve Ev kadın futbol takımımızda yeni sezon hazırlıkları gelecek hafta başlayacak. Kulübümüzden yapılan açıklamada geçtiğimiz sezon tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanan ve 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme maçlarından başlayacak Fenerbahçe Arsa ve Ev kadın futbol takımımızın yeni sezon programı belli oldu. Takımımız yeni sezona 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek sağlık kontrolleriyle başlayacak. Sağlık kontrollerinin ardından takımımız yeni sezon hazırlıklarının ilk etap kamp çalışmaları kapsamında 4-14 Temmuz tarihleri arasında Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerinde kampa girecek denildi. Kulübümüz hayatını kaybeden Fenerbahçe Melikan Erkek voleybol takımımızın eski baş antrenörü Daniel Castellani için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda 2011-2012, 2013-2015 ve 2021-2023 yıllarında Fenerbahçe Melikan Erkek voleybol takımımızın baş antrenörlüğünü yapan, kulübümüzde şampiyonluk sevinci yaşayan Daniel Castellani'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kulübümüze kattıkları ve geride bıraktığı güzel izler hiçbir zaman unutulmayacak. Seni daima sevgi, saygı ve özlemle anacağız Castellani. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. İfadeleri kullanıldı. Amili futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubundaki son maçında Birleşik Devletleri 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle veda etti.
1: Amilli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda 3. ve son maçını ev sahibi ülkelerden Birleşik Devletler'le oynadı. Los Angeles Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 3. dakikasında Birleşik Devletler Austin Tristan'ın golüyle öne geçerken Türkiye 10. dakikada Arda Güler'le skoru eşitledi. Karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderen Arda, Dünya Kupası'na gol atan en genç oyuncumuz oldu. 31. dakikada Ayıldız'a ekibimizin atağında Orkun Kökçü, yakın mesafeden yaptığı vuruşla A milli takımımıza 2-1'lik üstünlüğü getiren golü kaydetti. 49. dakikada Birleşik Devletler, Sebastian Berharter'in golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Maçta son sözü 90+8. dakikada Kaan Ayhan söyledi. Can Uzun'un vuruşuna savunmadan seken topu tamamlayan Kaan, skoru 3-2'ye getirdi. Mücadeleyi 3-2 kazanan A milli futbol takımımız turnuvaya galibiyetle veda etti. Gruptaki diğer maçta Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Birleşik Devletler ile Avustralya son 32 turuna yükseldi.
0: 2026 Dünya Kupası'nda E grubunda Almanya, Fil Dişi Sahili ve Ekvator, F grubunda ise Hollanda, Japonya ve İsveç son 32 turuna yükseldi.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası E grubunda Ekvador geriye düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Diğer mücadelede Fil Dişi Sahili, Kuraçao'yu 2-0 yendi. E grubunda

0: Son maçların ardından 6x10 takımlardan lider Almanya ve ikinci sırada yer alan Fildiz sahilleriyle 4 puanla 3. durumdaki Ekvador son 32 turuna yükseldi. F grubunda ise Hollanda Tunus'u 3-1'lik skorla geçti. Diğer mücadelede Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. 7 puanla lider durumdaki Hollanda, 5 puanla 2. sıradaki Japonya ve 4 puanla 3. olan İsveç son 32 turuna çıkarken Tunus da sonuncu olarak turnuvaya veda etti.
1: A milli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi'nde yarın Arjantin'le karşı karşıya gelecek.
0: A milli erkek voleybol takımımız Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Milletler Ligi 2. hafta müsabakalarında 3. maçına çıkıyor.
2: Bir fırsat daha Gökçen öne geçiriyor.
0: Filenin Efeleri saat 21.30'da Arjantin'le karşılaşacak. Glivice Arena'da oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
2: Üçüncü kez servisten sayı alıyor.
0: Ay Yıldızlar ilk maçında Çin'i 3-0 yenerken ikinci maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.
2: Murat'tan iyi savunma geldi.
0: A milli erkek voleybol takımımız ikinci haftada son maçını pazar günü Belçika ile oynayacak.
1: Değerli izleyenler, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
3: Burası Türkiye'nin ilk ve

0: Sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin en önemli tesislerinden Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Futbol takımımız 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor ve bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamaya başlıyoruz. İlk programımızın konuğu Vedat Muriç. Hepimizin, tüm taraftarlarımızın çok özlediği, takımımızdan ayrıldıktan sonra onu takibini sürdürdüğü isimlerden biri. Vedat, çok hızlı başladı burada çalışmalar. Buna rağmen bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Neler söylersin? 10 gün oldu hepimizi heyecanlandıran bu transferin duyurusunun yapıldığı. Neler hissediyorsun?
2: Ya, çok mutluyum. Öncelikle statta da söylemiştim yani. Önce tekrar söylemek istiyorum, yani bu formayı tekrar bana layık gören değerli başkanımıza, hocamıza, yönetim kurumuna ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına gerçekten canı gönülden hem ailem adına hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri yani burayı ne kadar yani özlediğimi biliyordum ama yani bu kadar ne kadar çok özlediğimi gerçekten oradan anladım. Yine bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli aslında, uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcu

0: kadrosu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimim vardı zaten, devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibiyim valla.
1: Evet, yani biz zaten biliyorduk senin bir gün buraya geri döneceğini. Sen de zaten takımdan ayrıldıktan sonra herhalde bunun hayalini kurdun.
0: Mutlaka abi. Çünkü yani bu büyüklük başka bir yerde yok. Biz ya, fırsat da buldum yani, tecrübelendim ama diğer takımlarda Avrupa'da vesaire falan oynadık ama ya gerçekten yani bizim takımın büyüklüğü başka.
1: Evet, yani büyüklüğümüz gerçekten başka ve şu an kulübümüze ait tesislerimizdeyiz. Sen şimdi bizden ayrıldıktan sonra Lazio'ya gittin. Sonra Mallorca'da forma giydin. Orada da tabii ki de kamp süreçlerinde takımla birlikteydin. Böyle bir tesis tabii ki de o takımların yoktu. Ve yani gittiğin yerlerde de herhalde bu kadar rahat çalışma fırsatı herhalde bulamamışsınızdır.
0: İmkanı yok. Abi şuraya bakar mısın ya? Abi burası cennet abi. Vallahi cennet. Yani müthiş bir yer. Müthiş bir yer. Bence Türkiye'de zaten yok da. Hani Avrupa'da birçok büyük kulübün bile böyle bir tesisi yok. Yani özellikle sezon başı kamplarında millet gidiyor işte oralara falan. Biz Avusturya'ya gitmemizin amacı tamamen sadece hava değişikliği olsun diye. Yoksa atıyorum burada 20 günlük, 30 günlük de kamp yapabilirsin yani. Bütün imkanlarımız var. Sağ olsun buradaki çalışanlar, kulüp vesaire falan. Zaten futbolcudan çok beyaz tişörtlü çalışanlar var burada. Hepsi bizim emekçilerimiz, sağ olsunlar. Hiçbir zaman bizi burada olsak bile yani bir eksiğimiz, bir şeyimiz, hepsini tamamlıyorlar. Allah razı olsun hepinizden.
1: Evet, transfer süreciyle biraz devam edelim istiyorum. Tabii ki de biz seni çok özledik. Transfer sürecinde kimlerle görüştün, nasıl gelişti ve imzalar atıldıktan sonra, anlaşma atıldıktan sonra ilk kiminle konuştun, tanıdın?
0: Şimdi şöyle oldu aslında, yani Ocak'tan beri Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçeliler de tanır. Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle bir durum var dedi, benimle Oğuz Hoca dedi iletişime geçti falan. Abi dedim hemen. Diyor ki yani daha lig bitti, istiyorsan bir tatil falan. Abi dedim siz almazsın, tatili falan yaparız, önemli değil dedim. Biz dedim fırsat gelmiş yani, bu kadar şimdi artık takım da düştü yani, belli ayrılacağım. En azından diğerleri çok böyle fazla atlamadan, diğer takımlar işin içinde işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim abi. Sonra Oğuz Hoca'yla konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun, o da güzel kelimeler konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelmesi benim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim. Evet. Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca, sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşma fırsatım oldu. Hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'den son aradılar işte, akşama uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim, beraberdik biz, ben onu söyledim böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu çünkü büyük Fenerbahçeli.
1: Bütün aile Fenerli.
0: Bütün aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz, girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim, önce bir yani bir konuştuk tamam da dedim, bir teklifler vesaire falan, bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu.

0: yaşındaydım. Buradan ayrılmıştım. Şimdi tekrar buraya geldim yani ilk idmanlarıma. Yani Lazio'da şöyle oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin altın ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı. İşte bayağı zorlandık, orası kültür. Yani emekçilere teşekkür ederken daha önce bu soruyu soracağın için de oraya değinmek istiyorum. Orada böyle bir şey yok. Yani orada işte burada geliyor bir yeni futbolcu, sizler, tercümanlar vesaire, herkes bir ihtiyacı, bir isteğini söylüyor, tercüman oluyor falan. Orada öyle bir şey yok. Orada yani tek başınasın, kaderinle baş başınasın. Ya kendin alışacaksın ya da işte benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Bir de biz Türkiye'den geldik, yani bu kadar dil, kültür, din farkı vesaire falan orada olunca biraz zorlandım. Sonra bir Mallorca serüvenim oldu. Kısa olacağını düşündüm. Bir anda işler değişti. Böyle bir 5 yıllık bir süreç oldu. Orada da yani oradaki insanlar da sağ olsunlar beni bağlarına bastılar. Yani biz de onların takımı için mücadele verdik. Aldığımızın karşılığını sürekli vermeye çalıştım. Zaten bunu dile getirmeyi yok. Beni tanıyan bilir. Onun dışında orada da bayağı güzel günlerim geçti aslında. Ama tabii süreç topladığında yani hep ayrıldığımdan beri hep bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum diyordum. Yani inşallah dedim bir fırsatım tekrar olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm.
1: Evet tabii burada İsmail hocamızla, Sayın İsmail Kartal'la birlikte çalışma fırsatı bulacaksın ki özellikle tabii ki de ofansif anlamda takımlarına ne kadar iyi motive ettiğini, iyi çalıştırdığını bildiğimiz isimlerin başında geliyor şüphesiz İsmail Kartal. Teknik direktörümüzle ilgili neler söylersin?
0: Yani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Ya artık kulübün şey yani böyle sembol isimlerinden biri, hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani, bunu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyunuyla gerçekten hem taraftara keyifli oyun izlenimi sundu, hem de puan olarak yani artısını yaptı. İsmail Hoca'nın son dönemlerde bu ulaştığı puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum ben, yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca'yla ben Rizespor'dan Fener'e gelirken İsmail Hoca'mla anlaşmıştı Rizespor. Orada bir görüşmemiz olmuştu. Hatta ufak şöyle bir konuşmamızı anlatayım. Yani hocam dedim, yani burada Fenerbahçe var dedim, yani biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz. Yani tek dediği şuydu. Doğru dedi, ben de oynadım dedi. Bir şey diyemiyorum dedi yani. Çok güzel kulübü falan dedi. Yani anladı beni sağ olsun. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarda gördüğüm gerçekten çok dişe diş geçiyor. Onun sevdiği tarzda geçiyor. Böyle ikili mücadele, daralan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.
1: Evet tabii takım arkadaşlarına devam edelim. Onlar seni nasıl karşıladı? Birçoğunu zaten tanıyordun. Onlar seni nasıl karşıladı?
0: Ya hepsi konuştum zaten, böyle ilk geldiğimde beri sanki hiç gitmemiş gibiyim yani. Siz de görüyorsunuz içeride falan. Ya Mert de zaten, ben ilk geldiğimde o yıl Mert transfer olmuştu. Orada tanıştık. Cengiz'le uzun yıllar karşılıklı oynadık. Şimdi tekrar aynı takımda oynama fırsatı buldum. Yani birçok kişiyle burada, birçok çalışanla falan geçmişten bugüne kadar bir iletişimin devam etti, evet. Bir şekilde. Yani fizyoysa fizyo, işte ne bileyim tesisse tesis falan. O yüzden böyle hiç gitmemiş gibiyim yani. Bu da çok daha güzel. Yani alışma süreci denen şeyi ortadan zaten tamamen kaldırıyor. O yüzden gerçekten mutluyum. Onlara da teşekkür ederim. Beni ilk günkü gibi yine burada çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar.
1: Evet, aslında cevabını bildiğim bir soruyla devam etmek istiyorum. Tabii ki de yeni sezonda hedefler şampiyonluk. Geçen sezon La Liga'da gol krallığını 2 golle, hatta 3 golle kaçırdın diyebiliriz. 3 gol daha fazla atmış olsan Mbappé'yi geçip sen gol kralı olacaktın. Şampiyonlukların yanı sıra böyle de bir hedefin var mı?

0: elimden nasıl bir katkı gelebiliyorsa bu büyük kulüp için, Fenerbahçe için yapmaya hazırım her zaman.
1: Taraftarlarımızla devam edelim artık. Seni de çok fazla yormak da istemiyoruz. Tabii çok yoğun geçiyor çalışmalar. Taraftarlarımız tabii transfer söylentileri başladığı andan itibaren ben eminim ki sosyal medyadan sana mesajları göndermişlerdir ki ben yine şunu düşünüyorum. Ya bu 6 yıllık süreçte de Fenerbahçe taraftarı seni hem Lazio'da hem Mallorca'da da yine yalnız bırakmadılar diye tahmin ediyorum. Taraftarlarımızla ilgili neler söylersin?
0: Bırakmadılar. Gerçekten bırakmadılar. Beni de eşimi de bu transfer süreci dedikodular çıkmaya başladıktan bu yana sürekli bir sürü mesaj aldık gerçekten. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani beni bu kulübe yakıştırdıkları için minnettarım onlara hepsine. Bizim taraftarımızın farklılığı şu, yani besteler yapılıyor iyi günde kötü günde falan ama bu bence sadece Fenerbahçe için geçerli. Bizim taraftarlarımız çok yüce bir taraftar topluluğu ki benim oynadığım dönemde kötü bir sezon geçirmemize rağmen sürekli full stat oynuyorduk, sürekli destekliyorlardı. Son dönemlerde uzaktan izlediğimde hangi maç olursa olsun yine taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. O yüzden aynı şekilde o bahsettiğim katkıları taraftar katkısı olarak da ekliyorum. Onların da destekleriyle inşallah hep birlikte bu yıl müthiş bir şampiyonluk yaşayıp harika kutlamalar yapacağız.
1: Tabii onlarla buluşacağın ilk maçta Gornik Zabrze maçı olacak. Heyecanlı mısın? Kadıköy'ü özledin tabii.
0: Ya tecrübelendim dedim, hiç heyecanlı değildim ama havalimanından iner inmez sağ olsun abi kamera ışığını şöyle bir şey yaptı. Bir anda heyecan bastı böyle, dışarıda beklemeye gelmişler sağ olsunlar. Ayakları dört görmesi. Heyecanlıyım valla, heyecanlıyım. Özlemişim o atmosferi, Kadıköy'ü, o çimleri, taraftarımızı, herkes özlemişim.
1: Biz de seni çok özledik ve gollerini, iyi performansını yeni sezonda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için Vedat.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki röportajda görüşmek üzere.
1: Evet, günün röportajı programında Topuk Yaylası tesislerimizdeki ilk günün röportajı programının konuğu takımımıza yeniden dönen Vedat Muriç'ti. Programlarımız devam edecek. Oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdüreceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Herkese merhaba Büyük Fenerbahçe ailesi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi tarafından hazırlanan Kanaryalar Soruyor programımızın yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu programda gençlerimize ilham verebilmek ve onların gelişim yolculuklarına katkı sağlayabilmek amacıyla birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
1: Bugün tiyatro ve televizyon dünyasında sevilen isimlerden, aynı zamanda Fenerbahçeli kimliği ve kulübümüzün kongre üyesi olmasıyla da yakından tanıdığımız Ceyhun Fersoy konuğumuz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için.
0: Bugün sizlerden oyunculuk serüveninizden, kariyer yolculuğunuza, Fenerbahçe sevginizden, gençlere verebileceğiniz tavsiyelere kadar birçok konuda keyifli sohbet etmek istiyoruz. Eğer hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
2: Hazırım.
0: O zaman oyunculuk yolculuğunuza nasıl başladınız? Sizi bu mesleğe yönlendiren bir kişi ya da bir olay var mıydı?
2: Annemin karnında başladım. Öyle diyorlar çünkü hiç durmamışım. Çok sürekli hareketli bir hamilelik geçirmiş annem. Tabii bu işin şakası tabii ama yani ben kendimi bildim bileli. Şu üst komşunun oğlunu bir getirseniz de bizi güldürse ile başlayan ve bunun oyunculuk olduğunu bilmiyordum ve sürekli insanlara şaka yapıyordum, güldürüyordum. Tek amacım buydu ve sonrasında bunun bir meslek olduğunu öğrendikten sonra da işin eğitimini aldım. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Tabii her zaman her yerde en büyük Fener o ayrı da. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Benim öncüm de ustam Serpil Akıllıoğlu'dur. O bana el verdi. Güzel insanlarla

0: başka bir şey. O da birazcık bizim hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz bu işi. Diziler yapılıyor ama sinema bambaşka. Şimdi üçe bölünüyor. Tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema. Sinema bambaşka tabii. O yüzden ben sahnedeyim. Kamera karşısında da işimizi yapıyoruz. Tabii o da oyunculuğun bir parçası ama sahne bambaşka.
1: O zaman şunu da sormak istiyorum. Çok başarılı bir oyuncusunuz. Fakat oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?
0: Taksi şoförü. Çünkü çocukluğumdan beri evet gerçekten taksi şoförünün yanında durup ben çok iyi hatırlıyorum. Hep sorular sorardım. Tabii hiç şakası bu. Ama gene oyuncu olurdum gibi ya. Çünkü bu taksi şoförü dememin sebebi çünkü her bindiğimde hala öyle çok konuşuyorum ve çok sorular soruyorum. Eskiden daha çok soruyordum. Aklınıza gelecek en saçma sorular. Çünkü çok taksi şoförlüğü gerçekten çok enteresan. O da oyunculuk gibi. Şimdi bir müşteriyi alıyorsunuz, bırakıyorsunuz ya. O oyun bitiyor. Oyun gibi düşünün. Başka bir müşteriyi aldığınız zaman başka bir oyun başlıyor. Çünkü karakterler değişiyor sürekli. Aa, böyle bir proje mi yapsam? Çok enteresan.
2: Her müşteri de farklı senaryo oluyor.
0: Evet,
2: Evet,
0: bravo.
2: çok güzel.
1: Ama iyi ki oyuncu
2: Evet,
1: olmuşsunuz.
2: orası öyle. Evet.
0: Ama şaka bir yana oyuncu olmak, tekrar hayata gelsem de gene isterdim oyuncu olmayı.
2: Evet. Kariyeriniz boyunca birçok farklı karaktere hayat verdiniz. Taksi şoförü olsaydınız da her müşteri de farklı olacaktı. Sizi en çok etkileyen veya kendinizden bir parça bulduğunuz karakter hangisiydi?
0: Yani o kadar çok iş yaptık ki ama herhalde ilk gelen o Almancı karakteri. O unutamam ben hayatım boyunca. Hem insanların beni çok tanımasına vesile olan bir karakter oldu, sevilmesine. Hem de hayatıma bambaşka bir insan girdi. Çünkü 11 yıl onunla yaşadım ben. Kamera karşısında onunla yaşadım. Tabii bittikten sonra tabii Ceyhun oluyorsun ama sürekli 11 yıl 80'ler dizisinde Almancı Şahin. Hatta ben onun sinema filmini yapmak istedim. O karakterin Almanya'daki hikayesini yazdık hatta. Gittik de o Köln'e gidip oradaki düğünleri gezip oralardan bir şeyler topladık. Ama bir yerde kaldı, tıkandı ama belki ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapabiliriz ama Almancı Şahin
2: Ama
0: karakteri çok
2: Şahin'in neşeli
0: bambaşka.
2: hali bence size çok yakışıyor, uyuyor yani bence.
0: Ama bir de çok patavatsız bir adam bu ya. Almanya'da tabii ki de yani örf adet annelerimiz farklı
2: Tabii.
0: ya burada. Pat diye düşündüğünü söyleyen bir insan şimdi böyle bir şey mümkün mü? Büyüklerin yanında düşündüğünü bir şekilde
2: Orası öyle.
0: pat diye söylemek işte eniştesinin karşısında bayak bayak üstü böyle oturuyor. Ne var enişte ne olacak? Öyle işte bak. Şahin dediği zaman bunlar geliyor başımıza. Şahin be. O yüzden ama onun rahatlığını çok sevdi seyirciler. Sağ olsun. Onu diyebilirim.
1: Ama çok komik ve unutulmaz bir karakterdi
2: Çok, evet değil
1: gerçekten.
2: mi? Çok, gerçekten.
3: Elektrik öyle alıyorsun, hop veriyorsun. Tek oraya sonra.
4: Eyvallah, eyvallah. Bu ne mi var diyor?
3: Hadi hep beraber komandı bitti.
4: Oğlum millet bakıyor ya, ayıp ya, olur mu ya?
3: Ya hadi Ahmet abi, hadi. Das ist super.
4: Ha, o dediğinden askerde var.
3: Echt?
4: Ya.
3: Kruvasan var, o zaman ben yaşadım. Her sabah askerde kruvasan yiyeceğim. Oy.
1: Gerçekten çok uzun yıllardır sanat dünyasının içerisindesiniz. Peki sizce size en büyük katkı sağlayan deneyim hangisiydi?
0: Eğitimim, deneyim olarak. Üç farklı yerde eğitim aldım ben. Öncelikle ben çocuk oyuncu olarak başladım. Ben 1982 doğumluyum. 93, 1993 yılında ilk dizide yer aldım. Ana kuzusu diye. Oradaki eğitimden de olabilir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi benim için çok büyük bir eğitim. Onu da diyebilirim. BKM Mutfak. Orada da 3,5 yıl Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere çok büyük ustalarla çalıştım. O da çok büyük bir deneyim oldu benim için. Türker İnanoğlu'nun burslu kazanmıştım. TÜRVAK. Çok zor girilen bir yerde 1,5-2 yıllık bir eğitim aldım oradan da. Nedim Saban benim ilk tiyatro sahnesine alan kabul eden, onun da bir audition'ı vardı. Onu da söyleyebilirim. Hepsini söyleyebilirim ya. Ama bu spesifik olarak budur diyemem. O yüzden bunları söyleyebilirim
2: Evet.
0: ancak.
2: Siz de gençliğiniz, çocukluğunuz boyunca sanata, tiyatroya ilgi alaka vermişsiniz. Bütün hayatınız bununla. Peki sizce gençlerin tiyatroya ve sanata olan ilgisini arttırmak için neler yapabilirsiniz? Mesela Çocuklara Gençlik Komitesi olarak biz gençleri sanatla buluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Benim de bildiğim kadarıyla siz yeni

0: Oldunuz. Çok isteriz sizin çocuğunuzu da komitemize dahil etmek
1: derhal,
0: bu arada.
1: Derhal.
0: Seve seve yani.
1: Derhal.
0: Biz böyle projeler geliştiriyoruz. Siz nasıl tavsiyeler verirsiniz bize?
1: Yani her zaman gençlerin yanında olduğumu burada dile getiriyorum. Hı. Ve bunu hiçbir karşılığı olmadan atıyorum, o ödül töreni varsa gençlerle birlikte gidip onu sunmak, onlarla birlikte hoş sohbetler geçirmek, o her şeyi onlar için yaparım. Çünkü ben de sizin dönemlerinizden, arkadaşlarıma da buradan söylemek istiyorum, ben de sizin dönemlerinizden çok geçtiğim için böyle bakardık ustalarımıza, abilerimize. O yüzden daha çok bu mesleği yapmak istiyorlarsa öncelikle vizyonunuzu geliştirmenizi istiyorum. Ne demek bu? Bol bol kitap okumanızı, çok araştırmanızı ve soru sormak. Sormuyoruz ya. Yani soru sormak. Yani ne aklınıza geliyorsa, dedim ya taksi şoförü olmak istedim. Çok belki benim o da dönüm noktamlardan birisi olabilir. Çok soru soruyordum ben. Hala da sorarım. Ya, aklınıza gelecek en mantıksız sorular. Çünkü o soru soruyorsun, bir şekilde belleğe geçiyor ya.
2: Evet.
1: O yüzden bol bol yani oyunlara gitmek. Bu da çok vizyonu açıyor, genişletiyor. Ve artık gençleri görüyorum, sürekli böyle yürürken de hiç bakmıyorlar. Hiçbir şekilde iletişim yok denecek kadar. Birazcık böyle açmamız lazım kafamızı, radarları. Hayat burada aslında, bu telefonlarda değil.
0: Evet.
1: Ben bunu çünkü hep söylüyorum. Yolda gördüğüm genç arkadaşlarıma da evet abi doğru söylüyorsun diyorlar. O yüzden bunları söyleyebilirim.
0: Hı, teşekkür ederiz.
1: Elimden geldiğince bütün genç arkadaşlarıma da destek olmak istiyorum. Yapıyorum da.
2: Bunu gösteriyorsunuz da,
0: evet,
2: sadece istiyorum olarak
1: yani,
2: değil.
1: Yani bunu anlatmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama aslında bence de anlatmak gerekiyor. Hep böyle diyorlar ya ben işte
0: mütevazılık yere kadar bir,
1: ama söylemek de lazım.
0: Kesinlikle.
1: Yani.
2: Evet, evet. Ya, önemli olan tabii bizim bunu hissediyor olmamız da önemli olan. Peki o zaman şunu da sormak istiyorum. Tiyatro ekip çalışmasının en yoğun yaşandığı anlardan biri. Bunu en iyi siz bilirsiniz tabii,
1: tabii
2: ki.
1: Prova devamı.
2: Sizce bir takımın başarılı olması için en önemli olan unsur nedir? Spor ve tiyatro arasında benzerlikler görüyor musunuz?
1: Sporla tiyatro arasından ziyade görüyorum tabii ki. Futbolla bağdaştırırsak mesela futbolcular antrenman yapıyor. Oyuncular prova yapıyor tiyatroda. Futbolcular maça çıkıyor. Oyuncular ne yapıyor? Sahne alıyor, oyuna çıkıyor. Aynı şekilde olduğunu görüyorum ben. Tiyatroda olmazsa olmaz tek şey seyirci.
2: Evet.
1: Aslında futbolda da olmazsa olmaz tek şey seyirci.
2: Evet.
1: Seyirci olmadığı zaman boş tribünlere oynamak, futbolcu boş tribünlere oynamak ne kadar zevk verir. Seyirciden sonra tekst gelir, sonrasında da oyuncu gelir.
0: Evet.
1: En önemli şey seyircilerimiz. Sağ olsunlar, seyircilerimiz de bizi, benim son 4 prodüksiyonlu oyunlarımda hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Seyirci beni seviyor, bizi seviyor. Ben de, bizim ekipte onları çok seviyoruz. Sağ olsunlar, onu da diyorum. Kazandığımız paranın hiçbir önemi yok. O seyircilerin alkışlarından daha hiç öte bir şey olamaz.
0: Evet,
1: bence. Benim,
0: evet.
1: Benim şahsi görüşüm.
2: Ama ben de geldim sizin birkaç oyununuzu izlemeye. Özellikle
1: hangi oyunda?
2: Pembe Pırlantalara gelmiştim ben.
1: 76 oyun oynadık.
2: Evet, çok
1: 4 tane de ödül aldık.
2: Evet, ve yani ben o oyunda gerçekten gülmekten yerlere yattım. Özellikle sizin karakteriniz çok komikti.
1: İşte o karakter, sizin karakter diyorsun ya, olay ne biliyor musun? Aslında o ekip işi gene.
2: Evet.
1: Şimdi tek başıma ben orada çıksam, o şakaları yapsam, hiçbir sakin bir şekilde kalır.
2: Evet.
1: Ama yan taraf oyuncularımızla bir ekip ruhu oldu.

0: İlkinde bazı replikler yoktu, ikincisinde vardı.
1: İşte o
0: Sizce tiyatro her zaman böyle kendi içinde de gelişen
1: yenilemesi
0: bir
1: lazım
0: oyun
1: tabii.
0: mu?
1: Bir de şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türk oyunlarımız da var. Tabii ki de oynadık, ettik ama şimdi yabancı oyunları alıyoruz. Onka Ajans var. Oradan oyunları beğeniyoruz ve alıyoruz oyunu. Diyoruz ki bu oyun bizim. Bir yıl bu oyunu oynayacağız, hakkımız. Yönetmen geliyor, çalışmalar başlıyor falan. Şimdi bizden de bir şeyleri görmesi gerekiyor. Yani bizden dediğim ülkedeki şaka. Mizahımız da çok iyi bizim.
2: Kesinlikle.
1: Yani ben Türk mizahına bayılıyorum, hastasıyım. O yüzden bizden de bir şey, ondan dolayı söylüyorsun Efe. Bizden de bir şey gördüğü için her oyun aynı gibi değil aslında. Aslında aynı ama aynı gibi de değil. Çünkü oradan bir şey oluyor. Bir kedi geçiyor. Oyuna kedi çıktı mesela. Ben kediyi aldım. Bayağı oyunun sonuna kadar kediyle oynadım. Bizim oyunda kedi var ya. O kedi hep var. O aslında maket bir kedi. Gerçek bir kedi girdi oyuna ve gitmedi. Ben onu dışarı yani aldım, dışarı attım. Tekrar geri geldi. Aldım, dışarı attım. Tekrar geri geldi. Ben de tamam dedim, sakin. Ya bunu söylemedim de, sakin
0: Tabii
1: olun.
0: ki.
1: Ben bu kediyi şimdi oynayacağım değil. Tamam dedim, aldım kediyi. Sürekli kediyi elimde şey yaptım. Öteki kediyi de aldım. Bak dedim, bu senin arkadaşın. Bununla da aşkın, bununla da şaşkın dedim mesela.
2: Dersem
1: Ve
2: gibi.
1: böyle devam etti. Ve bu aynı şekilde bir oyunda bir tane seyircimiz gerçekten ağzıyla gülmüyor ya. Böyle gülüyor. Evet, gerçekten. Gülür ya. Böyle gülmüyor. Böyle bir gülme yok. Ben hatta şakayı yaptıktan sonra ona bakıp efekti alıyorum. Devam ediyoruz oynamaya. Bir yerde gülmedi. Olmadı mı dedik yani. Ona da güldü falan. Yani her oyun biz aynıyız ama seyirci değişiyor ya. Seyirci değiştiği için de bizim için daha sürpriz oluyor. Bakalım bugün ne olacak diye.
2: Bence en güzeli zaten böyle doğaçlama
1: Çok
2: geliştiği zaman. Evet, yani beni de böyle
1: Şaka
2: güldürdüğünüz
1: şaka.
2: O zaman az önce arada bir böyle futbolu çıtlattık. Ben bir
1: Ay.
2: Fenerbahçe hakkında da sizin hikayenizi dinlemek isterim. Tanışmanız nasıl oldu? Çocukluk yıllarınızda bugüne kadar böyle nasıl devam etti bu Fenerbahçe sevdası?
1: Fenerbahçe, ben hep bunu da söylüyorum. Boş zamanlarımda oyunculuğa işimi yapıyorum. Aslında benim işim Fenerbahçe diyorum hep bunu. Şaka değil ama gerçekten Fenerbahçe benim için bambaşka bir duygu içeriyor. Karşılıksız bir aşk gibi. Karşılıksız bir aşk gibi değil, karşılıksız bir aşk. Hani kalbi yok, insan değil ama kaşı yok, gözü yok, kulağı yok. Ama o Fenerbahçe işte, ama bambaşka bir şey. İyi ki de Fenerbahçeliyim. Benim Fenerbahçeli hikayem Rıdvan Dilmen beni Fenerbahçeli yapan o dönem, işte 82 doğumluyum. İlk ben 85 yılında bu çubuklu formayı gördüm ve aşık oldum. Sonrasında da sağ olsun Rıdvan abiyle bir şekilde bir yerde tanıştık, ettik. Aile dostu olduk. Ve o beni daha çok Fenerbahçeliydim, daha çok Fenerbahçeli oldum. Yani insanlar mesela anlamıyor. Çünkü mesela hani 12 yıldır, 13 yıldır bir şampiyonluk hasreti var ya. Bizim için gerçekten şampiyonluklar hiç önemli değil. Bu bir Fenerbahçelilik. Futbolcular mesela kaybediyor.

0: ve insanlar şampiyonluğu o zaman görecek. Yani o yüzden neresinden başlasak, nasıl anlatsak buralara gidiyor konu.
1: Evet,
0: şampiyonluk için biz sevmedik Fenerbahçe'yi.
2: Tabii ki.
0: O yüzden benim Fenerbahçeliğim çok ayrı bir şeydir. Hakikaten ben bu yaşta da üzülüyorum, ağlıyorum.

0: Böyle olmalı bence.
1: Herkesin de farklı da olabilir ama biz bence böyle yaşıyoruz.
0: Evet,
1: böyle
0: kesinlikle.
1: Böyle de seviyoruz.
0: Evet,
2: evet.
1: Onun için anlamıyor olabilir, arkadaşlarım da söylüyor. Nasıl bir şey ya falan diyor. Bilemiyor kimse gerçekten.
0: Evet,
1: ve o motorun sesini köpükler bilemez. O bir arkadaş vardı, genç bir arkadaşımız. Evet. Yat şeyini anlatıyordu. Bilemezsiniz evet.
0: Siz benim anladığım kadarıyla Fenerbahçeli'nin her günü böyle dolu dolu
1: evet,
0: yaşıyorsunuz.
1: Çok,
0: peki
1: çok.
0: O zaman Fenerbahçe tarihinden bir günü yeniden yaşama şansınız olsaydı?
1: Çok ya.
0: Bir tanesine.
1: Tamam. Bir tanesi.
2: İki de olur.
0: İki de olur.
1: Geri mi getirelim? Yaşayalım mı o tekrar onu? Yaşayalım mı o?
0: Bence yaşayalım.
1: Ha. 3-0'dan 4-3'lük Gaziantep maçı var.
0: Evet.
1: Yaşamak
0: evet,
1: için.
0: Evet, kesinlikle.
1: Sevilla'da, İspanya'daydım ben de. Sevilla'daki o penaltılarla tura atladığımız.
0: Evet.
2: Aa, evet doğru. Ya, Volkan'ın
1: Zico'yla çeyrek final var.
0: Volkan'ın kurtarışları.
1: Mesela geri getirmek istesem Benfica maçımız var.
0: Evet.
1: Orada sakatlarımız 7 tane falan sakat vardı. O mesela o anı yaşayıp geri getirmek ister yani. Olumlu olarak 100 tura.
0: Evet, kesinlikle.
1: Çıkmak ister. Çok var. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Kasımpaşa maçının.
0: Evet.
1: Dostu attık.
0: Bitir,
1: bitir, bitir maçı.
0: Evet, evet.
1: Mesela bize maçı. Bitir abi maçı.
0: Evet.
2: O zaman ben size şunu da sormak istiyorum. Artist milli takımında oynadığınızı biliyoruz. Ve tebrik de ederiz.
1: Estağfurullah. Sağ
2: peki siz gençken hiç amatör ya da profesyonel bir sporla ilgilendiniz mi?
1: Futbol oynadım. Futbol oynadım. Uzun süre top oynadım. Hatta bahsettim işte biraz önce yayına girmeden. İşte 5,5 yıl İsviçre'de yaşadık. 3-4 yılda Fransa'da yaşadık. Hem İsviçre'de hem Fransa'da da futbol takımımız vardı. Orada oynadım. İsviçre'de Turikum diye bir takım vardı. Orada da işte minik takımda oynuyordum. Turnuvalara gidiyorduk. Orada da çok gözde bir futbolcuydum. Yani kalmış olsaydık orada olabilirdim. Sonrasında Fransa'ya geldiğimiz orada da Robertso diye bir takımımız vardı. Hatta Strasbourg'un şu anda birinci ligde oynuyor Fransa'nın. Ligue 1. Ligue 1'deki takımına seçilmiştim. Ama işte o talihsiz bir şekilde şey yaptık. Türkiye'ye geri gelmemiz gerekiyordu. Sonrasında buraya geldiğimde burada da top oynadım. Hatta yarı profesyonel, o dönemler öyle diyorlardı. Yarı profesyonel kadar çıktım. Hatta Beşiktaş beni seçmelerine girdim. Orada da aldım ama olmadı, istemedim. Fenerbahçe'de olmak istedim, oynamak istedim. Olmayınca da olabilir. Hayat bu ama amatör olarak devam ettim.
2: Ya aslında taksi, oyuncu olmasanız taksici değil belki futbolcu da olabilir
0: misiniz? Evet, belki de.
1: Evet. Olabilirdi ama o da ne biliyor musun Efe? Şey yani motivasyonunu vermen gerekiyor hepsine.
2: Evet.
1: Yani futbolda da öyle, sporda da öyle. Sadece futbol değil. Oyunculukta da öyle. Full aşık olman gerekiyor. Ben demek ki çok aşık değilmişim diyeyim. Yani az buçuk aşıkmışım.
0: Fenerbahçe spesifik olarak. Evet. geçtiğimiz programımızda konuğumuz Mesut'a de bu soruyu yöneltmiştik ve kendisi size söylemişti. Bu programda bu nedenle size de soralım.
1: Tamam.
0: Diyelim ki Fenerbahçe deplasmanında 3 kişiyle birlikte gitme hakkınız var. Mesut'tan sizin isminizi vermişti.
1: O kaç kişi? 3 kişi demedi mi o?
0: 3 kişi, biri sizdiniz.
1: Ha, tamam. Diğerleri kimdi?
2: Biri Uras Kaygılaroğlu'ydu.
1: Tamam, klasik.
2: Biri sizdiniz.
1: Biri.
2: Diğerini hatırlayamıyorum. Şey demişti, çok kişi var. Şevket Çoruh var, işte İlker Ayrık var falan
0: etti.
2: Demişti.
1: Aynen.
2: Ama sizi kesin söyledi ya. Ceyhun Fersoy çok koyu Fenerlidir, onunla giderim. Çok da eğlenirim demişti hatta.
1: Evet, evet. Çünkü ben yıllardır gidiyorum.
2: Evet.
1: Yani bayağı 20 yaşımdan beri deplasmanlara da gidiyorum. Ben kimle gitmek isterim? Gene hep gittiğimiz tayfayla söylerim büyük ihtimalle. İlker Ayrık, Şevket Çoru, Athena Gökhan.
0: Süper bence. Ben de isterdim yani.
1: Gel.
0: Olur.
2: O zaman ben size bir soru daha soracağım. Fenerbahçe'nin...
1: Ama ünsüzlere söylemem gerekirse, ünsüzleri söylüyorum.
2: Olur.
1: İsmail Kuzakçı, kesin izleyecek onun için seviyorum. Salih Kuzakçı ve Ömür. Canım Ömür.

0: 7 tane meslek, onun kolları var. Yani 400 küsür tane aslında meslek var şu anda.
1: Birkaç evet. bölümünü izlemiştim.
0: İzlediniz mi? İzledin evet. mi? İşte önce orada da onu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini, ne istediklerini önce bir kafada arkadaşlarımız, genç dostlarımız bir düşünsün, karar versin. Hı hı. Ondan sonra yapabiliyorlarsa koşulsuz şartsız, hep bunu söylüyorum, aşık olsun. Aşk yaşasın o meslekle. Evet. Ve o meslekle ilgili çok incelemeler yapsınlar. Vizyonlar, vizyon çok önemli. Vizyonlarını geliştirsinler. Çok araştırma yapsınlar o meslekle alakalı. Evet. Ondan sonra zaten bir de o arkadaşlarımızın, dostlarımızın kalbi de temiz, hep ben onu söylerim. Önüne zaten çıkacak şanslar ve ben tavsiye vermek değil de naçizane öğüt de değil, bir dost, bir arkadaş, bir abi gibi bir böyle bir sohbet diyelim. O yüzden çocukken ben hiç sevmezdim çünkü. Nasihat söyle bak, çalışmıyor bu çocuk. Dayısı söyle bak, çalışmıyor. Bir öğüt ver, bir nasihatta bulun. O yüzden ben şey diyorum, sohbet değil. Aynen.
2: Kesinlikle. Yani
0: bunu yapsınlar. Çünkü bu dönem enteresan bir dönem. Çok gençler özellikle ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Onu bilmeleri gerekiyor ki onun üstüne gitsinler.
2: O duyduğumuz endişe, çünkü herkes, izleyiciler de katılacaktır. Sizin gibi işimizi severek ve hani sıkılmadan çok uzun bir süre yapmak istiyoruz. O yüzden en güzelini seçmek istiyoruz.
0: Mesela ben bu meslekte ne kadar kulağa küpe olur arkadaşlarımın, 7 yıl hiçbir şey, 6 yıl hiçbir şey yapmadım ben. O kadar çok meslek gruplarından teklif geldi ki, işletme bilmem ne, o bu şu. Hayır dedim, ben dedim oyunculuk yapacağım. Gerçekten böyle durdum. Yani 6 yıl bir şey yapmadım, durdum dediğim. Tabii ki de oyunlara gittim, araştırmalara devam ettim, workshoplar aldım, paslanmamak için çalışmalar yaptım ama bekledim. Olacak dedim bu ve oldu.
2: Çok isteyince demek ki.
0: Çok istemek de lazım, çok güzel bir laf.
1: O zaman Fenerbahçe'mizle bitirelim. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü tabii ki ama
2: program bitirelim.
1: Programımızı. Fenerbahçe'miz yalnızca bir spor kulübü değil, evet. aynı zamanda güçlü bir kültürü ve aidiyet duygusunu temsil eden büyük bir oluşum. Kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftar için kongre üyeliği çok özel bir anlam taşıyor. Sizin kongre üyeliği süreciniz nasıl gelişti? Kulübümüze üye olmaya nasıl karar verdiniz? Ayrıca sizce Fenerbahçe'yi diğer kulüplerden ayıran en büyük özellik nedir?
0: Kongre üyeliğim çok enteresan bir şekilde gelişti. Ben hep istiyordum ama bir şekilde gerçekten vakit bulamıyordum. Yani ben Fenerbahçeliyim ama benim daha çok Fenerbahçeli olmam için ve benim kulübüme katkı sağlamam için sadece forma almak, o bu yapıyoruz tabii ama bir şey, aileden, ailenin bir ufacık bir parçası olmam gerekiyor deyip başladı. O dönemler sağ olsun Aziz Yıldırım başkanımızken çok ön ayak oldu kendisi. Ben istedim, dedim ki hani ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kendim şey yapmak istiyorum, ödememi ben yapacağım. Sağ olsun referans olarak kendisini yazdı. Sadece bunu yaptı, biliyor musunuz? Sağ olsun. Ama prosedürler nasılsa aynı şekilde bana da öyle yapıldı. Yani hiçbir ayrıcalık yoktu. Ama çok enteresan değil mi?
2: Çok.
0: Kongreli bir görüyor. Aa, referans Aziz Yıldırım, Tamer Yelkova. Allah Allah.
2: Biraz düşünelim.
0: Evet, biraz düşündüler herhalde.

0: da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
2: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

Acar Resort Center Topuk Yaylası tesislerindeki kampı tüm hızıyla devam ediyor ve Sarı Lacivertli ekibimizin kampın üçüncü günündeki ikinci antrenmanı başladı. Oyuncularımız, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcılarının yönetiminde günün ikinci çalışmasına başlamış durumdalar. Geçtiğimiz günde yine futbol takımımız iki antrenman gerçekleştirmişti. Bugün de yine çift antrenman programı uyguluyor Sarı Lacivertli ekibimiz. Sabah çalışması saat 10.30'da başlamıştı ve sabah antrenmanının ilk 1 saatlik bölümü salonda gerçekleşmiş. Ardından da oyuncularımız sahada yine 1 saati aşkın bir sürede antrenman gerçekleştirmişlerdi. Bugün günün ikinci antrenmanı saat 17.30'daydı ve antrenman başlamış durumda. Oyuncularımız koşu çalışmasıyla antrenmana başlamış durumdalar. Yapılan koşu çalışmasının ardından şimdi yine Sarı Lacivertli oyuncularımız saha içerisinde ısınma bölümüne devam edecekler.

Konik Zavşe karşısında çıkacak Fenerbahçe'miz ki Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda rövanş maçı ise 29 Temmuz Çarşamba günü yine Türkiye saatiyle 21'de oynanacak. Oyuncularımız ısınma hareketlerini sürdürüyor. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde. Kalecilerimiz yan sahada, sahanın diğer yarısında kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını devam ediyor. Bu bölümde Fenerbahçe'mizin topuk yaylası kampı kadrosunda Tarık Çetin, İrfan Can Eğri, Bayat Engin, Can Biterge ve Kuzey Sapas kalecilerimiz. Bildiğiniz gibi Ederson Livakovic ve Mert Günok Dünya Kupası için milli takımdalar. Savunma oyuncularımız Skriniar, Osterwolde, Yiğit Efe, Bekao, Kamil Efe, Yiğit Fidan, Omar Payet, Tarci Brown, Levent Mercan ve Ogyen Mimovic. Yine savunma hattında görev yapan oyuncularımızdan Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo milli takımda bulunuyor. Orta saha oyuncularımızdan Genduzi, Fred, Bartu, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio kamp kadrosunda yer alan oyuncularımız. İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Kante ve Amrabat milli takım kadrolarındalar. Yine ileri uçta görev yapan oyuncularımızdan da Alaaddin Ekici, Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Talişka, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amar Atiyuf, Sidiki Şerif ve Vedat Muriç kamp kadrosunda yer alan isimler. Çağrı Balta ile beraber Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu yine milli takım kadrosunda bulunan isimlerdi. Oyuncularımız antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerine devam ediyor ve topuk yaylası tesislerimizde taraftarlarımızda kendilerine ayrılan bölüme şu an giriş yapmış durumdalar. Yeri gelmişken bir kez daha hatırlatalım. Kulübümüzün tüm mecralarından da duyurulmuştu. Pazar günü saat 17'de futbol takımımızın gerçekleştireceği antrenman taraftarlarımıza açık olarak yapılacak. Büyük Fenerbahçe taraftarıyla Fenerbahçe'mizin ilk buluşması anlamına gelecek şüphesiz bu çalışma ki her antrenmana taraftarlarımız büyük ilgi gösteriyor. Tesislerimizde oyuncularımızın da ısınma çalışmaları devam ediyor. Günün ikinci çalışmasında taraftarlarımız antrenmanı takip ediyorlar ki topuk yaylasına ulaşım aslında çok da kolay değil. Yaklaşık 25 dakikalık bir karayolu yolculuğu gerekiyor. Ana yoldan buraya gelebilmek için ve taraftarlarımız da bu yolu aşarak antrenman saatini önce beklediler. Şimdi de oyuncularımızı, teknik ekibimizi yakından görebilmek için kendilerine ayrılan yere geçmiş durumdalar. 7'den 70'e çevredeki yakın yerlerden taraftarlarımız

futbol takımımız pazar günkü çalışmada bir araya gelecek. Yakın bölgedeki taraftarlarımızın 7'den 70'e futbol takımımıza yakın olabilmek için ilgisinin bir hayli fazla olduğunu her zaman olduğu gibi söylememiz gerekiyor. Futbol takımımızın da ısınma bölümü şu an için tamamlandı diyebiliriz. Takımımız şimdi yan sahaya geçecek ki burada UEFA standartlarında tam 3 sağ bulunuyor. Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde ve takımımız tüm sahalardan faydalanıyor kamp boyunca. Yine burada hem ülkemizden hem de yurt dışından birçok takımın Eylül ayının sonuna kadar kamp programı gerçekleştireceği bilgisini de sizlerle paylaşalım. Her yıl yaz mevsiminde olduğu gibi, çünkü iklim koşulları gerçekten her takımın hazırlanabilmesi için oldukça iyi burada. Oyuncularımız da kampın ilk gününden itibaren oldukça iyi antrenmanlara imza atıyorlar. Teknik ekibimizin belirlediği programlar dahilinde bir yandan güç ve dayanıklılığa dair çalışmalar yaparken Sarı Lacivertli ekibimiz, bir yandan da taktiksel provalar üzerinde duruyor. Antrenmanların son bölümünde de oyuncularımız yine dar alanda çift kale maçlarla çalışmaları noktalıyor. Ve günün ikinci çalışmasında şimdi yine top kapma çalışması var. Oyuncularımız dar alanda top kapma çalışması gerçekleştiriyor. Burada kural topa en fazla iki kez dokunabilmek. Ortadaki oyuncular topu kazandığı anda da takımlar yer değiştiriyorlar. Bu şekilde de antrenmanın bu bölümü devam ediyor. Futbol takımımız çalışmalarına tek antrenmanla devam edecek. Kampın dördüncü gününde tek antrenman programı uygulanacak Fenerbahçe'mizde ve oyuncularımızın da kampın ilk gününden itibaren bir aylık yorulduklarını da söylememiz gerekiyor. Yeni transferlerimizden Vedat Muriç günün röportajı programına konuk oldu ve sorularımızı yanıtladı. Sarı lacivertli oyuncumuz yeni sezonla ilgili hedeflerden Fenerbahçe'mize geri dönüş hikayesini ve yeniden taraftarlarımızla buluşacağı anı iple çektiğini ifade etti. Tüm sorularımıza içtenlikle yanıt verdi Vedat Muriç. Oyuncularımız çalışmalarını sürdürüyor. Günün ikinci antrenmanının yaklaşık yine 2 saate yakın sürmesi planlanıyor. Saha içerisinde çalışmalar gerçekleşiyor. Fenerbahçe'mizde ve Sarı Lacivertli ekibimiz yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Taraftarlarımız da yine kendilerine ayrılan bölümde şu an antrenmanı takip etmeye devam ediyorlar. Oyuncularımız ısınma hareketlerinin ardından antrenmanın ilk bölümüne başladılar. Taraftarlarımız da kampın ilk gününden bu yana dek olduğu gibi yine takımımızı yalnız bırakmamış durumda. Takımımızın büyük taraftarımızla buluşacağı ilk ansa pazar günü olacak. Pazar günü saatler 17'yi gösterdi.

Artık taktiksel bölümüne yavaş yavaş geçmek üzere oyuncularımız. Serkan Acar, Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde. Şu an antrenmanın ilk ısınma bölümünün ardından da top kapma çalışması sona erdi ve bizler ayrılan sürenin de günün ikinci çalışmasında sonuna geliyoruz. Kampın üçüncü gününde hem sabah hem de akşam antrenmanlarında yine karşınızdaydık. Topuk Yaylası kampından yayınlarımız tüm hızıyla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin en önemli tesislerinden Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Futbol takımımız 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor ve bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamaya başlıyoruz. İlk programımızın konuğu Vedat Muriç. Hepimizin, tüm taraftarlarımızın çok özlediği, takımımızdan ayrıldıktan sonra onu takibini sürdürdüğü isimlerden biri. Vedat, çok hızlı başladı burada çalışmalar. Buna rağmen bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Neler söylersin? 10 gün oldu hepimizi heyecanlandıran bu transferin duyurusunun yapıldığı. Neler hissediyorsun?
2: Ya, çok mutluyum. Öncelikle statta da söylemiştim yani. Önce tekrar söylemek istiyorum, hani bu formayı tekrar bana layık gören değerli başkanımıza, hocamıza, yönetim kurumuna ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına gerçekten canı gönülden hem ailem adına hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri yani burayı ne kadar yani özlediğimi biliyordum ama yani bu kadar ne kadar çok özlediğimi gerçekten oradan anladım. Yine bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli aslında uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcusu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimim vardı, zaten devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibiyim valla.
1: Evet, yani biz zaten biliyorduk senin bir gün buraya geri döneceğini. Sen de zaten takımdan ayrıldıktan sonra herhalde bunun hayalini kurdun.
2: Mutlaka abi, çünkü yani bu büyüklük başka bir yerde yok. Biz ya, fırsat da buldum yani, tecrübelendim ama diğer takımlarda Avrupa'da vesaire falan oynadık ama ya gerçekten yani bizim takım

0: Transfer süreciyle biraz devam edelim istiyorum. Tabii ki de biz seni çok özledik. Transfer sürecinde kimlerle görüştün? Nasıl gelişti? Ve imzalar atıldıktan sonra, anlaşma atıldıktan sonra ilk kiminle konuştun, tanıdın?
1: Şimdi şöyle oldu aslında. Yani Ocak'tan beri şöyle, Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçeliler de tanır. Mirsat abi, Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle bir durum var dedi, benimle Oğuz Hoca dedi iletişime geçti falan. Abi dedim hemen. Diyor ki yani daha lig bitti, istiyorsan bir tatil falan. Abi dedim siz Almanca tatili falan yaparız, önemli değil dedim. Biz dedim fırsat gelmiş yani, bu kadar şimdi artık takım da düştü yani, belli ayrılacağım. En azından diğerleri çok böyle fazla atlamadan, diğer takımlar işin içinde işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim abi. Sonra Oğuz Hoca'yla konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun, o da güzel kelimeler konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelme sebebim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim. Evet. Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca, sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşma fırsatım oldu. Hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'de en son aradılar. İşte akşama uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim, beraberdik biz. Ben onu söyledim, böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu. Çünkü büyük Fenerbahçeli.
0: Bütün aile Fenerli.
1: Bütün
0: zaten.
1: Aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz, girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim, önce bir yani bir konuştuk tamam da dedim, bir teklifler vesaire falan, bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ailecek. O yüzden böyle ilk onu aramıştım yani o süreçte vesaire.
0: Evet tabii, sen de bahsettin. Buradan ayrıldığında 25 yaşındaydın. Fenerbahçe'mizden ayrıldığında hem Lazio'da hem Mallorca'da forma giydin. Hem Serie A hem de La Liga sana nasıl tecrübeler kattı?
1: Gerçekten çok tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Yani özellikle aslında benim Lazio'ya gitmem burada, o gerçekten yani topuk yaylasındaydım. Buradan ayrılmıştım. Şimdi tekrar buraya geldim yani ilk idmanlarıma. Yani Lazio'da şöyle oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin altın ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı. İşte bayağı zorlandık, orası kültür. Yani emekçilere teşekkür ederken daha önce bu soruyu soracağın için de oraya değinmek istiyorum. Orada böyle bir şey yok. Yani orada işte burada geliyor bir yeni futbolcu, sizler, tercümanlar vesaire, herkes bir ihtiyacı, bir isteğini söylüyor, tercüman oluyor falan. Orada öyle bir şey yok. Orada yani tek başınasın, kaderinle baş başınasın. Ya kendin alışacaksın ya da işte benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Bir de biz Türkiye'den geldik yani, bu kadar dil, kültür, din farkı vesaire falan orada olunca biraz zorlandım. Sonra bir Mallorca serüvenim oldu. Kısa olacağını düşündüm. Bir anda işler değişti. Böyle bir 5 yıllık bir süreç oldu. Orada da yani oradaki insanlar da sağ olsunlar beni bağrılarına bastılar. Yani biz de onların takımı için mücadele verdik. Aldığımızın karşılığını sürekli vermeye çalıştım. Zaten bunu dile getirmeyi yok. Beni tanıyan bilir. Onun dışında orada da bayağı güzel günlerim geçti aslında. Tabii süreç topladığında yani hep ayrıldığımdan beri hep bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum diyordum. Yani inşallah dedim bir fırsatım tekrar olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm.
0: Evet tabii, burada İsmail hocamızla, Sayın İsmail Kartal'la birlikte çalışma fırsatı bulacaksın ki özellikle tabii ki de ofansif anlamda takımlarına ne kadar iyi motive ettiğini, iyi çalıştırdığını bildiğimiz isimlerin başında geliyor şüphesiz İsmail Kartal. Teknik direktörümüzle ilgili neler söylersin?
1: Yani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Ya artık kulübün şey yani böyle sembol

Kimlerden biri, hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani, bu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyunuyla gerçekten

0: tarzda geçiyor böyle ikili mücadele, dar alan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.
1: Evet, tabii bir takım arkadaşlarına devam edelim.

0: Yani alışma süreci denen şeyi ortadan zaten tamamen kaldırıyor. O yüzden gerçekten mutluyum. Onlara da teşekkür ederim. Beni ilk günkü gibi yine burada çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar.
1: Evet, aslında cevabını bildiğim bir soruyla devam etmek istiyorum. Tabii ki de yeni sezonda hedefler şampiyonluk. Geçen sezon La Liga'da gol krallığını 2 golle, hatta 3 golle kaçırdın diyebiliriz. 3 gol daha fazla atmış olsan Mbappé'yi geçip sen gol kralı olacaktın. Şampiyonlukların yanı sıra böyle de bir hedefin var mı?
0: Ya tabii şimdi.

0: Demişlerdir ki ben yine şunu düşünüyorum. Yani bu 6 yıllık süreçte de Fenerbahçe taraftarı seni hem Lazio'da hem Mallorca'da da yine yalnız bırakmadılar diye tahmin ediyorum. Taraftarlarımızla ilgili neler söylersin?
1: Bırakmadılar. Gerçekten bırakmadılar. Beni de eşimi de bu transfer süreci dedikodular çıkmaya başladıktan bu yana sürekli bir sürü mesaj aldık gerçekten. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani beni bu kulübe yakıştırdıkları için minnettarım onlara hepsine. Bizim taraftarımızı farklılığı şu, yani besteler yapılıyor iyi günde kötü günde falan ama bu bence sadece Fenerbahçe için geçerli. Bizim taraftarlarımız çok yüce bir taraftar topluluğu ki benim oynadığım dönemde kötü bir sezon geçirmemize rağmen sürekli full stat oynuyorduk, sürekli destekliyorlardı. Son dönemlerde uzaktan izlediğimde hangi maç olursa olsun yine taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. O yüzden aynı şekilde o bahsettiğim katkıları taraftar katkısı olarak da ekliyorum. Onların da destekleriyle inşallah hep birlikte bu yıl müthiş bir şampiyonluk yaşayıp harika kutlamalar yapacağız.
0: Tabii onlarla buluşacağın ilk maçta Gornik Zabrze maçı olacak. Heyecanlı mısın? Kadıköy'ü özledin tabii.
1: Ya tecrübelendim dedim, hiç heyecanlı değildim ama havalimanından iner inmez sağ olsun abi kamera ışığını şöyle bir şey yaptı. Bir anda heyecan bastı böyle dışarıda beklemeye gelmişler sağ olsunlar. Ayakları dört görmesi. Heyecanlıyım valla, heyecanlıyım. Özlemişim o atmosferi, Kadıköy'ü, o çimleri, taraftarımızı, herkes özlemişim.
0: Biz de seni çok özledik ve gollerini, iyi performansını yeni sezonda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için Vedat.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki röportajda görüşmek üzere.
0: Evet, günün röportajı programında Topuk Yaylası tesislerimizdeki ilk günün röportajı programının konuğu takımımıza yeniden dönen Vedat Muriç'ti. Programlarımız devam edecek. Oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdüreceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

Günün ikinci antrenmanıyla karşınızdayız. Fenerbahçe'mizin Düzce'deki tesisimiz Serkan Acar Rizorsan Topuk Yaylası tesislerindeki kampı tüm hızıyla devam ediyor ve Sarı Lacivertli ekibimizin kampın üçüncü günündeki ikinci antrenmanı başladı. Oyuncularımız, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcılarının yönetiminde günün ikinci çalışmasına başlamış durumdalar. Geçtiğimiz günde yine futbol takımımız iki antrenman gerçekleştirmişti. Bugün de yine çift antrenman programı uyguluyor Sarı Lacivertli ekibimiz. Sabah çalışması saat 10.30'da başlamıştı ve sabah antrenmanının ilk bir saatlik bölümü

Salonda gerçekleşmiş, ardından da oyuncularımız sahada yine bir saati aşkın bir sürede antrenman gerçekleştirmişlerdi. Bugün günün ikinci antrenmanı saat 17.30'daydı ve antrenman başlamış durumda. Oyuncularımız koşu çalışmasıyla antrenmana başlamış durumdalar. Yapılan koşu çalışmasının ardından şimdi yine sarı lacivertli oyuncularımız sağ içerisinde ısınma bölümüne devam edecekler.

takımımız ve bugünü de yine çift antrenmanla noktalıyor Fenerbahçe'miz. 9 günlük kamp Topuk Yaylası tesislerimizde, Serkan Acar Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerimizde ve bu kamp sona erdikten sonra takımımız İstanbul'a dönecek. 2 günlük iznin ardından 5 Temmuz günü bu kez 10 günlük kamp programı için Fenerbahçe'miz Avusturya'ya gidecek ve orada Admira Wacker Pogon ve Lask Linz'le 3 hazırlık maçı oynayacak futbol takımımız ve sonrasında da sezonun ilk resmi maçını İstanbul'da yapacağım. Hazırlıkların ardından 21 Temmuz Salı günü saatler 21'i gösterdiğinde Kornik Zabje karşısında çıkacak Fenerbahçe'miz ki Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda rövanş maçı ise 29 Temmuz Çarşamba günü yine Türkiye saatiyle 21'de oynanacak. Oyuncularımız ısınma hareketlerini sürdürüyor. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde kalecilerimiz yan sahada, sahanın diğer yarısında kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını devam ediyor. Bu bölümde Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampı kadrosunda Tarık Çetin, İrfan Can, Eğri Bayat, Engin Can Biterge ve Kuzey Sapas kalecilerimiz. Bildiğiniz gibi Ederson Livakovic ve Mert Günok Dünya Kupası için milli takımdalar. Savunma oyuncularımız Skriniar, Osterwolde, Yiğit Efe, Bekao, Kamil Efe, Yiğit Fidan, Omar Payet, Archie Brown, Levent Mercan ve Ogyen Mimovic. Yine savunma hattında görev yapan oyuncularımızdan Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo milli takımda bulunuyor. Orta saha oyuncularımızdan Genduzi, Fred, Bartu, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio kamp kadrosunda yer alan oyuncularımız. İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Kante ve Amrabat milli takım kadrolarındalar. Yine ileri uçta görev yapan oyuncularımızdan da Alaaddin Ekici, Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Talişka, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diyuf, Sidiki Şerif ve Vedat Muriç kamp kadrosunda yer alan isimler. Çağrı Balta ile beraber Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu yine milli takım kadrosunda bulunan isimlerdi. Oyuncularımız antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerine devam ediyor ve Topuk Yaylası tesislerimizde taraftarlarımız da kendilerine ayrılan bölüme şu an giriş yapmış durumdalar. Yeri gelmişken bir kez daha hatırlatalım. Kulübümüzün tüm mecralarından da duyurulmuştu. Pazar günü saat 17'de futbol takımımızın gerçekleştireceği antrenman taraftarlarımıza açık olarak yapılacak. Büyük Fenerbahçe taraftarıyla Fenerbahçe'mizin ilk buluşması anlamına gelecek şüphesiz bu çalışma ki her antrenmana taraftarlarımız büyük ilgi gösteriyor. Tesislerimizde oyuncularımızın da ısınma çalışmaları devam ediyor. Günün ikinci çalışmasında taraftarlarımız antrenmanı takip ediyorlar ki Topuk Yaylası'na ulaşım aslında çok da kolay değil. Yaklaşık 25 dakikalık bir karayolu yolculuğu gerekiyor. Ana yoldan buraya gelebilmek için ve taraftarlarımız da bu yolu aşarak antrenman saatini önce beklediler. Şimdi de oyuncularımızı, teknik ekibimizi yakından görebilmek için kendilerine ayrılan yere geçmiş durumdalar. 7'den 70'e çevredeki yakın yerlerden taraftarlarımız takımımıza ulaşabilmek, oyuncularımıza, teknik heyete yakın olabilmek için buraya gelmiş durumdalar. Isınma hareketleri devam ediyor. Saha içerisinde oyuncularımız günün ikinci çalışmasında hazırlıklarına devam ediyorlar. Oldukça güzel bir iklim koşulu söz konusu. Şu an özellikle sıcaklığın bir hayli düştüğünü de söylememiz gerekiyor tesislerimizde. Güneşin olmadığı anlarda bir hayli serin havada oyuncularımız

antrenman yapıyor ve akşam saatlerinde de hava karardıktan sonra da tesislerimizin çok serin olduğunu söylememiz gerekiyor. Yine rüzgar da güneşli anlarda rüzgarlı havada da yine oyuncularımız çok fazla bunalmadan oldukça güzel koşullar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Pas çalışmasıyla günün ikinci antrenmanı başlamış durumda. Birazdan oyuncularımız yan sahaya geçecekler ve orada yine toplu oyunlarla çalışma devam edecek. Antrenmanların son bölümlerinde yavaş yavaş yarı sahada çalışmalarında başladığını söylememiz gerekiyor. Taraftarlarımızın sayısı da her geçen saniye artıyor. Sağ kenarında kameraman arkadaşım sevgili Yılmaz Kuyumcu'nun objektifinden taraftarlarımızı da bir kez daha ekrana getirelim. Ve bir kez daha hatırlatalım. Pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde futbol takımımızın antrenmanı taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek ve bu duyuruyu bir kez daha hatırlatalım. Büyük Fenerbahçe taraftarımızla futbol takımımız pazar günkü çalışmada bir araya gelecek. Yakın bölgedeki taraftarlarımızın 7'den 70'e futbol takımımıza yakın olabilmek için ilgisinin bir hayli fazla olduğunu her zaman olduğu gibi söylememiz gerekiyor. Futbol takımımızın da ısınma bölümü şu an için tamamlandı diyebiliriz. Takımımız şimdi yan sahaya geçecek ki burada UEFA standartlarında tam 3 saha bulunuyor. Serkan Acar Resource and Sports Topuk Yaylası tesislerimizde ve takımımız tüm sahalardan faydalanıyor kamp boyunca. Yine burada hem ülkemizden hem de yurt dışından birçok takımın Eylül ayının sonuna kadar kamp programı gerçekleştireceği bilgisini de sizlerle paylaşalım. Her yıl yaz mevsiminde olduğu gibi, çünkü iklim koşulları gerçekten her takımın hazırlanabilmesi için oldukça iyi burada. Oyuncularımız da kampın ilk gününden itibaren oldukça iyi antrenmanlara imza atıyorlar. Teknik ekibimizin belirlediği programlar dahilinde bir yandan güç ve dayanıklılığa dair çalışmalar yaparken Sarı Lacivertli ekibimiz, bir yandan da taktiksel provalar üzerinde duruyor. Antrenmanların son bölümünde de oyuncularımız yine dar alanda çift kale maçlarla çalışmaları noktalıyor ve günün ikinci çalışmasında şimdi yine top kapma çalışması var. Oyuncularımız dar alanda top kapma çalışması gerçekleştiriyor. Burada kural topa en fazla iki kez dokunabilmek. Ortadaki oyuncular topu kazandığı anda da takımlar yer değiştiriyorlar. Bu şekilde de antrenmanın bu bölümü devam ediyor. Futbol takımımız çalışmalarına tek antrenmanla devam edecek. Kampın dördüncü gününde tek antrenman programı uygulanacak Fenerbahçe'mizde ve oyuncularımızın da kampın ilk gününden itibaren bir aylık yorulduklarını da söylememiz gerekiyor. Yeni transferlerimizden Vedat Muriç günün röportajı programına konuk oldu ve sorularımızı

çalışmalarını sürdürüyor. Günün ikinci antrenmanının yaklaşık yine iki saate yakın sürmesi planlanıyor. Saha içerisinde çalışmalar gerçekleşiyor. Fenerbahçe'mizde ve Sarı Lacivertli ekibimiz yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Taraftarlarımız da yine kendilerine ayrılan bölümde şu an antrenmanı takip etmeye devam ediyorlar. Oyuncularımız ısınma hareketlerinin ardından antrenmanın ilk bölümüne başladılar. Taraftarlarımız da kampın ilk gününden bu yana dek olduğu gibi yine takımımızı yalnız bırakmamış durumda. Takımımızın büyük taraftarımızla buluşacağı ilk ansa pazar günü olacak. Pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde futbol takımımızın antrenmanı taraftarımıza açık olarak gerçekleşecek ve ilk büyük buluşma olacak. Oyuncularımız günün ikinci çalışmasında hazırlıklarına devam ediyor. 7'den 70'e çevre ilçelerden taraftarlarımız takımımızı görebilmek için, oyuncularımıza, teknik ekibimize yakın olabilmek için buraya geldiler ki bir kez daha belirtmek gerekirse ana yoldan Topuk Yaylası tesislerimize ulaşabilmek için yaklaşık 25 dakikalık bir yolu geçmeniz gerekiyor ve taraftarlarımız her zaman olduğu gibi takımımızı yalnız bırakmamak, oyuncularımıza yakın olabilmek için Topuk Yaylası tesislerimize geldiler. Marco Asensio ve Milan Škriniar, geçtiğimiz sezon sonunda bu iki oyuncumuzun sakatlık süreçleri söz konusuydu. Bu iki oyuncumuz bireysel çalışmalarını sürdürüyorlar. Oyuncularımız da saha içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Taktik bölüme de birazdan geçilecek ve bizlere ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna gelmiş olacağız. Saha içerisinde top kapma çalışması devam ediyor. Marco Asensio bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Hem toplu çalışmalar hem de fizik kondisyon antrenmanları gerçekleştiriyor Marco Asensio ve Serkan Acar. Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerimizde günün ikinci çalışması devam ediyor. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde Fenerbahçe'miz günün ikinci antrenmanına devam ediyor. Kampın üçüncü gününde toplam 9 gün sürecek kamp ve Fenerbahçe'miz 2 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. 2 gün izin yapacak futbol takımımız ve 5 Temmuz pazar günü bu kez hem ikinci kamp programı hem de hazırlık maçları oynamak için takımımız Avusturya'ya hareket edecek. 8 Temmuz çarşamba günü Admira Wacker, 11 Temmuz cumartesi günü Polonya'nın Pogon ve 14 Temmuz salı günü geride bıraktığımız sezon Avusturya Ligi'nde şampiyon olan LASK Linz'le karşılaşacak futbol takımımız hazırlık maçlarında ve Sarı Lacivertli ekibimiz ilk resmi maçına 21 Temmuz salı günü saatler 21'i gösterdiğinde stadımızda taraftarlarımızın önünde Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Górnik Zabrze karşısında çıkacak. Rövanş maçı ise 29 Temmuz çarşamba günü yine Türkiye saatiyle 21'de oynanacak. Antrenmanın artık taktiksel bölümüne yavaş yavaş geçmek üzere oyuncularımız Serkan Acar, Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerimizde şu an antrenmanın ilk ısınma bölümünün ardından da top kapma çalışması sona erdi ve bizlere ayrılan sürenin de günün ikinci çalışmasında sonuna geliyoruz. Kampın üçüncü gününde hem sabah hem de akşam antrenmanlarında yine karşınızdaydık.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Buradan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
2: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin